0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

φτερά και γίνει μαύρη βότανη.

0: Photo City sunar.
1: Saat 6.
2: Photo City. Hayatın her anında yanımızda.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86.

ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen şehirlerinin sıralandığı liste açıklandı. 2026 Global Cities Index'e göre dünyanın en iyi şehirleri şöyle efendim. New York, Londra, Paris, Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo, Zürih bu listede yerini alırken araştırmada şehirler, yönetim, ekonomi, insan

kaynağı, çevre ve yaşam kalitesi olmak üzere 5 temel başlık üzerinden değerlendirilmiş. Peki efendim, Türkiye'den hangi şehir var o listede ve kaçıncı sırada? Merak edinenler ayrılmasın, bir yere birazdan geliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Hanımlar beyler, şehirlerin yaşam kalitesini belirleyen unsurlardan biri de çevre ulaşım politikaları. Büyük ve yoğun nüfuslu kentlerde trafik ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması hem şehir sakinleri hem de turistler açısından önemli değil mi? Bazı dallarda şehirler araştırıldı dedik. Nasıl sundukları yaşam kalitesi, kültürel olanaklar, çevre politikaları ve teknoloji alanındaki gelişmelerle dünyanın en iyi kentleri sıralandı dedik. İlk onda biz yoktuk. New York, Londra, Paris, Seattle gibi şehirler öne çıkmıştı. Türkiye'den de İstanbul bu listede yerini aldı ama listede epey bir sonları doğruydu. 1000 şehrin araştırıldığı bu listede 64. sırada yer almış İstanbul. Ayrıca raporda Antalya'da Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Σκύπ σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Her tarafım kara duman, ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Bulgaristan Kırcaali'de sağlığını...

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Günaydınlar evlerinize, günaydınlar iş yerlerinize, günaydınlar arabalarınıza, günaydınlar sesimiz ulaştığı dört bir tarafa. Günaydınlar radyo seticilere, günaydınlar radyo terapicilere. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun. 10 derece dışarısı soğuk. Soğuk. Buz, buz. 10 derece güneşli. Bir tane yasa kadar dakikalarda ısınacaktır ama sabah saatlerinde bayağı soğuk sevgili dostlar. Bizim klasik bir lafımız var. Nedir o klasik laf? Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun, bizim havamız güzel olsun.

Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer abime günaydınlar, hayırlı haftalar. Gürkan demiş günaydınlar Adem abi, güzel gün olsun, güzel bir hafta olsun. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi, tatlıyım tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar. Kalfa Pastanesi'nin enfes kurabiyelerine günaydınlar. Kalfa Pastanesi'nin lokumlarına, lezzetlerine, yeni yeni lezzetlerine, efendim ta eski zamanların lezzetlerini sizlere Kalfa Pastanesi sunuyor. O yüzden Kalfa Pastanesi önemli. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Kalfa Pastanesi'nde. Kalfa Pastanesi'nde efendim Serrano, çocukluğunuzun tatlısı. Çocukluğunuzun tatlısı, 40, 50, 60 sene önceki tatlı. Kalfa Pastanesi'nde Serrano lezzeti yeniden yaşatılıyor. Serrano, Kalfa Pastanesi yaptığımı iyi yapıyor, güzel yapıyor, harika yapıyor, muhteşem yapıyor. Tüm ekibe günaydınlar. Ayırmasın Mevlam bizi. Adem akraba abime davay napreş. Burak Molla kardeşime günaydın. Şahin kahveci abime Papa Görgü Hastanesi'ne günaydınlar, iyi yayınlar derim. Gürkan'ın cümlemize hayırlı işler derim demiş. Çok teşekkür ederim Şahin abicim. Sevgiler, saygılar, geçmiş olsun. Günaydın be tatlı dedo demiş Gökhan Karahani. Sana da günaydın tatlı çocuk. Güllerin prensesin sen. Günaydın olsun. İyi bir hafta olmasını dileyelim demiş Leyla Aynur. Leyla Hanım günaydın efendim. Hilmi Şerif. O Galatasaray'da filiyiz. Börek için sabah güzel başlamak için, iyi başlamak için, enerjik başlamak için ne yapıyoruz? Bugatti Satriyan'da Filiz'in o harika 10 numara 5 yıldızlı börekleriyle başlıyoruz güne sevgili dostlarım. Bugatti Satriyan'da Filiz. Bugatti Satriyan'da Filiz. 3 tane şubesiyle harikalar yaratıyoruz. Zülfiye Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Her yere günaydınlar. Turan abi günaydın, Gürgen kolay gelsin, terapiler olsun demiş. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi, günaydın Turan abi. Yılmaz Kasım günaydın.

Özgür, günaydın. Dilek Hanım, günaydınlar. Kemal Moğluoğlu, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İsmet, nasılsın be dostum be, bundan sonra sabah 8'de ayaktayım dedi İsmet, hem de öyle. Hadi bakalım, çalışan demir ışıldarmış, parıl parıl parlarmış İsmet, kolay gelsin. Günaydın İsmet'ime, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Muzeffer abi, günaydın. Frankfurt Havalimanı'na günaydınlar. Mehmet Nazif abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi. Hangi ara gene beyli bayanlı olduk Bıra Gürkan'cığım demiş Leyla Hanım. Hafta sonu öyle oldu. Dur bakalım. Hafta sonu öyle oldu. Bu şeyi yeni keşfettim. Ne güzel bir ses. Sevda Üskaran. Siz biliyor muydunuz Sevda Üskaran'ı? Çağırın gelsin. Size dinlettim ya. Daha sonra beni benden alırsan.

hayatın. Ahmet Demirci günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Uruk Kinek Kavak günaydınlar. Emine Kurnaz, Selçuk Bekir, Selçuk Bekir, Allah beğenemiyorum. Niye öyle oluyor acaba? Selçuk mu? Ha. Selçuk Bekir, Dobro Utur, Emine Kurnaz günaydın. Emin Ferroğlu, Ferru Ali, İsmet İsmetoğlu, yaşa be İsmet be, yaşa be. Zehra Emir Zekeriye ve o güzel çiçeklere günaydınlar. Efendim Güler Sarı günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İkimiz bir yuva kuramamalım. Oyurmasın. Güler abla günaydın. Güler abla günaydın. Ayla Mehmet günaydın. İlhan Musa Mini BMW Fabrikası'na günaydınlar. Ali İhsan Tanyolu, Bülent Yusuf, Erol Halil, Taner Hasan, Mehmet Şerif, Tayfun Gülcan, Yüksel Mümün, Ayşe Ali Babaoğlu, Ergün Sineha Mümün, İrfan İbrahimoğlu ağabey, Enver Abdurrahman, Sacide Dela, ilk defa yazıyor bu Sacide Hanım, Leblebici Hüseyin Agam, Hüseyin Yoluç, Gülsüm Ablam, Zeynep Koray, Halil Belginesin, Sevcan Yümer, Hanım Ablam, Ayla Bayram, günaydın. Günaydın ablam, güzel bir hafta olur inşallah demiş Aynur ablam. Günaydınlar. Aynur ablama günaydınlar. Neşet abime günaydınlar. Hepinize günaydınlar. Günaydın, günaydın bana, neredesin? Akşam gruba çağırdık, seni kaldırmadım demiş Yasin. Kim çağırdı beni gruba? Sen mi aradın, Haşim mi aradı? He? Sen Haşim aradın, sonra Haşim Gürkan da gruba mı katalım dedi. Ben gruplardan hoşlanmıyorum. Gürkan Nesli'yle uğraşmak öyle zor, kolay mı be? Hemen istediğiniz zaman görüntülü arayacağınız, ben hop diye görüntülü kaldıracağım size. Hani umarım açacağım hemen telefonu. Ha be Yasin. Ya abla ben kuvvete sabah sabah gelir. Ay streciklerim bozuldu diye. Ya Rabbim. Ben akşam... Ben akşam tuzlu kahveye baktım. Tuzlu kahve, tuzlu kahve, tuzlu kahve. Çok güzel, çok güzel diye tutturdular tuzlu kahve. O yüzden hiç keyfimi bozamadım vallahi. Kusura bakmayın. Hiç görüntülü aramayın. Zaten normalde kaldıracağım varsa da aramam. Kaç kere söylüyorum, hiç beni anlamıyorlar. Vallahi bile. Yani hiç herhalde nerelerini yazıyorlarsa. Vallahi bile Muhasez Ersoy arası görüntülü kaldırmam. Birçok ünlü oyuncuyu bir araya toplayan dizi. Belki de ilk defa kadroda bu kadar dev isimler var. Eda Ece, Buray Gülsoy, Binnur Kaya, Binnur Kaya özellikle söylüyorum, muhteşem. Şevval Sam hiç becerememiş doğuş hevesini, çok kötü, çok kötü, onun değişmesi lazım. Nebahat Çehre, Sarp Apak, Cerem Moray, Enis Arıkan, Cengiz Bozkurt, Yasemin Ergen, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Nevra Serezli, bak Nevra Serezli çok büyük bir oyuncudur. Nevra Serezli, kadronun en sağlam toplarından. Settar Tanrıören, Star'da her salı tuzlu kahve. Bazı bölümlerinde yemin ederim gülmekten altıma kaçırdım azıcık. Azıcık kaçırmışım, altıma donunu satmışım gülmekten. Yemin ederim. Komedi dizilerine hasret kaldık. Apık sapık doğu dizileri yapılıyor işte. Zengin konakta monakta geçiyor hikayeler. Hepsi aydı, konular baydı. Komedi dizilerine hasret kalmışız yemin ederim. Sana mik gibi gelebilir Yasin ama ben beğendim. Sana gelebilir. Hani orada bir şey sahnesi var. Kız denize giriyor ya yüzüğü aramaya. Biz çocuk onu kurtarmaya gidiyor ama yüzme bilmiyor ya. Orada öldüm. Koptum orada. Vallahi billahi bazı sahnelerde koptum. Necla Salim. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Vay ne güzel köpecik. Maşallah, maşallah. Köpek de ısınıyor köpeğin ateşin başında tarlada. Günaydınlar, günaydınlar. Ayşe Sefer, günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar. Zeytin tarlasından bütün çalışan arkadaşlara kolay gelsin demiş. Hepinize kolay gelsin. Zeytinler artık toplanmaya başladı, kolay gelsin. Günaydın Attik, Galya Duma da Hıdır'a kolay gelsin. Seninle çalışıyor zavallı demiş. Ergün Kurcalı, niye zavallı? Benimle çalışmak bir erdemdir, bir ayrıcalıktır. Benimle çalışmak sevgili, sevgili dostum. Evet zeytinler toplanıyor. Zeytinlerin toplanma zamanı. Toplayıp toplayıp Trakya 2'ye sıktırdın. Gümüncine sanayi bölgesinde çok güzel sıkıyor.
Bastıra bastıra sıkıyor, bastıra bastıra. Tertemiz yıkıyor, şaldır şuldur şaldır şuldur şaldır şuldur önce tizleri. Sonra da sıkmaya başlıyor. Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Sıkıyor. Harika sıkıyor. Soğuk sıkım sıkıyor. Trakya iki. Benim zeytinim yok, neyi sıktıracağım derseniz sıkmayın canınızı. Sıkmayın kendinizi. Siz sıkılan zeytinyağlarından alın. Ben bu sefer öyle yapacağım. Zeytinyağlarını Ali'den alacağım Ali. Yarısını ödeyeceğim. Yarısını bedavaya gelecek Ali'den. Ali'de çok zeytin varmış. Çok yağın varmış sana dedi. Sana veririm dedi. Hoppa. Hangi dizi bu anlattığın diyor Tayfun Gülcan. Allah'ım sana geliyorum sabah sabah. Bu programı bir akıllı da dinlemez ya. Vallahi billahi. Tuzlu kahve, tuzlu kahve, tuzlu kahve, tuzlu kahve Star'da, tuzlu kahve. Ama bunun Türkçesi kötü.

0: Hıdır günaydın, Hıdır günaydın, canlı yayındayız Hıdır, canlı yayındayız Hıdır, Hıdır canlı yayındayız.
1: Günaydın, günaydın. Radyo başındaki herkese kocaman bir merhaba.
0: Kocaman
1: enerji
0: merhaba.
1: Tavan, tavan, kahven tavan, herhalde, tavan. Sesimiz net.
0: Dur, drastik.
1: Tamam, nasıl istersen.
0: Hıdır, bir dinleyicimiz var, Türkçe anlamıyor pek. Tuzlu Kahve diye bir dizi var. Tuzlu Kahve adını dizi Almanca söyleyeceksin sen, tamam mı?
1: Anladım.
0: Tuzlu Kahve her salı
1: tamam.
0: Star'da. Çok güldüren muhteşem dizi Tuzlu Kahve.
1: Alles klar. Der Serienname auf Deutsch lautet Gesalzener Kaffee. Her salı Star'da. Çok güldüren muhteşem dizi Gesalzener Kaffee. Kaçırmayın.
0: Sen bir Tuzlu Kahve hakkında senin bilgin var mı?
1: İyi bakayım. Var Gökhan, az önce senin verdiğin tanıtımı Almanca'ya çevirdim. Diziyle ilgili detayları doğrulamadan anlatmayayım. Sen bana net bir cümle ver, ben onu parlatayım. Her Dienstag auf Star gibi. Net, kısa, vurucu.
0: Nasıl vurucu cümleni vereyim? Sadece niye parlatacaksın sen? Her Tuzlu Kahve muhteşem kadrosuyla en ünlü Türk oyuncuların bulunduğu Nevra Serizli gibi. Çok önemli bir isimdir Nevra Serizli. Binnur Kaya gibi isimlerin bulunduğu muhteşem bir dizi. Star'da her salı Tuzlu Kahve.
1: Tamam, şöyle yaparım. Her salı Star'da Nevra Serezli, Binnur Kaya ve daha niceleriyle Yıldızlar Geçidi. Sıcacık, eğlenceli, Almanca olarak mı istiyorsun?
0: Dur, Almanca olarak istemiyorum. Araştırsana internette Tuzlu Kahve ile ilgili bilgileri. Ben mi söyleyeceğim sana ne yapacağını? Nasıl yapay zekasın sen?
1: Tamam, şimdi bakıyorum. Haklısın. Baktı hızlıca. Tuzlu Kahve Star TV'nin yeni aile komedisi her salı ekranda. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergen'e ve daha bir sürü isim var. Konu da iki ailenin iç içe geçen ilişkileri, eski hesaplar, evlilikler.
0: Hepsi de ünlü.
1: Net söyleyeyim.
0: Hepsi de ünlü.
1: Evet, hizmetçi tam bir de, Yıldızlar Geçidi.
0: Hizmetçi de ünlü, şoför de ünlü, aşçı da ünlü.
1: Aynen öyle. Evet, hepsi tanıdık yüzler.
0: Hepsi tanıdık.
1: Yani canlı yayında Yıldızlar Geçidi kadrosuyla her salı Star'la dersen tam oturur.
0: Dedo hangi kanalda oynuyor demiş Gökhan Karaylı. Poklu kanalda. Poklu olanda. Bacanak. Manolyem güzel kuşum, ben sana vurulmuşum, günaydın. Tanju. Haşmet diyor şimdi dışarıdadır, kaldırmaz. Adam dizi izlermiş Bresen demiş Yasin. Vallahi içeride de olsam, dışarıda da olsam, iş üstünde de olsam. Hiç beni boşuna aramayın. Ne görüntülü arayın, ne görüntüsüz arayın. Öyle Kürk annesi de ona kolay ulaşabilse. Oho. İsteyene ulaştı öyle. Tüylü tüylü bana bir tür kişi insan arıyor beni. Oho. Şebnem abluma laf atıyorsun. Nasıl sallayı altınları kolunda demiş Ergin Kurcalı. Sallayı altınları kolunda ama doğuş hevesini hiç yapamamış hiç. Şebnem ablam şakır şakır şakır şakır şakır şakır şakır şakır şakır şakır. Erdal Bayram. Öpüyorum yavrum seni, günaydın.

0: Keyifli alışveriş, bin bir çeşit, tek adres, Rıfat Market, marka ürünler, kalite ürünler, dondurulmuş ürünler, sebze ve meyve reyonu, kurabiyeler, kuru yemişler, hepsi en hijyenik ortamda, en taze şekilde sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Rıfat Market'lere çok teşekkür ediyorum. Program yaptıkları katkılardan dolayı bu kısa uzun versiyonu bul bunu. Bunu bul. Rıfat Market Kurcalı'da ve Kozlukepir'de. Rıfat Market'ler günaydın. Haydi bakalım. Toyota Ioannidis. Ioannidis farkıyla efendim Toyota'nın kalitesini, Toyota farkını sizler de yaşayın. Toyota'nın en son modelleri Toyota Yaris Cross gibi, Toyota Corolla Cross gibi gidin yakından görün. Ödeme kolaylıklarını size anlatsınlar. Toyota farkını, Toyota kalitesini sizler de yaşayın. Toyota, Toyota. Sevgili Kadir, Toyota'nın bir anlamı var mı? Japonca Toyota ne demek?
1: Bir bakayım, saniye. Toyota adı Japonca'da doğrudan bir sözlük anlamı taşımıyor. Kurucunun soyadı Toyota'ydı. O da Japonca'da verimli pirinç tarlası gibi bir anlama geliyor. Ha. Canlı yayında kısaca şöyle diyebilirsin. Toyota'nın anlamı yok. Kurucu ailenin Toyota soyandan geliyor. Toyota ise bereketli pirinç tarlası demek.
0: Bereketli pirinç tarlası. Toyota. Toyota. Bereketli pirinç tarlası. Toyota.

dile yar Elif ablacığım. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kuru kahve cihacı. Kuru kahvede lezzet. Kuru kahvede uygun fiyat. Kuru kahve deyince aklınıza hacı gelsin. Denemeyenler denesin. İkramlıklarını, lokumlarını, kurabiyelerini. Kuru kahveci hacı farkıyla deneyin efendim. Kuru kahveci hacı. Kuru kahvenin adı. Kuru kahvede lezzet. Kuru kahveci hacı. Lahana 14'te Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında. Sansürün sağ karşı köşesinde.

0: Niye, neden termal şok geçiriyorsun bayağı?
1: Neden ilaç vermemiş?
0: Önce bir günaydın de doğru otur hadi. Önce bir good morning de. Sonra anlat derdini, derman olayım. Derdini söylemeyen derman bulamaz mı isteseler? Bütün bunları istersen kaydet de söyle. Senin Bulgaristan şiirlerine kaydet de söyle bunları. Yazma. Ses gönder, ses ver Sezer. Ben de yanıyorum. Aa, 40 tane itfaiyeci gelse söndüremez ateşimi.

0: Alo. Saat 10'da ceyranlar kesilecek. Artık yarın dinleriz. Şimdiden bay demiş. Nasıl yani, sizin sokakta mı kesilecek? Bizim oraya da etkileyecek mi? Onu öğrenmedin mi? Bizim stüdyonun olduğu yer bayağı yakın size. He? Sonra sadece internetten mi kalacağım yayında? Kakalak gibi. Bu şarkı benim olsun. Bu şarkı benim olsun. Akşam olunca gizli gizli ağlayanlara gelsin. Hayır, benim şarkım Aziz abla. Bu benim şarkım olsun. Akşam hiç doğru dürüst uyuyamadım. Bütün sinirlerim boşandı. Dün pazar günümü heba ettim. Aracını sattım kameralarına. İmu kameralarına. Heba ettim. Dükkanda durup dururken kameralar bozulmuş. İmu. İmu da kaliteli bir şirkettir. Şimdi evde de kullanıyorum. Hiç problem yok. Neyse, gittik öyle uğraştık böyle uğraştık. Olmadı. Dedim ki reset atalım. Reset atıldı. Atınca tekrar ekleyeceğiz. Bıra öyle yaptım. Bıra böyle yaptım. Bıra onu denedim. Bıra bunu denedim. Hıdır'dan yardım aldım. Efendim Hıdır işte internettense kapat. Hotspot'tan, cep telefonundan internet al, öyle deneyelim dedi. Öyle denedik, böyle denedik. Yok, yok, yok, yok. Kafaya da taktı mı bir şeyi takarım. Nasıl sinir oldum, nasıl... Yani böyle bir şey ben görmedim. Yani kamerayı ekleyememe durum yok. İmu'ya WhatsApp'tan yazdık, WhatsApp offline. Ondan sonra İmu'ya mesaj gönderdim, e-mail gönderdim. Bakalım yazacaklar mı, bakacaklar mı, okuyacaklar mı, nerelerini yazacaklar benim. Sorunu anlattım, yok böyle bir şey. Anacını sattım kamerasını ya, kameralarını. Anam ağladı bana dükkanda, kasap dükkanında bana. Ondan sonra benim arabamı görmüş muhtemelen bir dinleyicimiz, Gümüşhane'den gelmişler geçerken. Bir hanımefendi geldi. İsmini söyleme radyoda dedi. Her gün dinliyorum, hiç kaçırmıyorum dedi. Köfteleri çok övdün dedi, köfte almaya geldi. Bir sucukta hediye verdim. Son sucuk kalmış zaten. Dün pazar olmasına rağmen bizimkiler oradaydı. Hazırlık yapıyorlardı. Pazar günü de bayağı satış oldu yani. Beni gören geldi. Benimle gidip vitrinde durayım. Hollanda'da vitrinde duran kadınlar var, siz biliyor musunuz? Ha? Onlar gibi böyle vitrinde durayım ben. İşareti yerlerimi giyip ben pazar günleri kasaba vitrinde duracağım. Beni gören gelsin, gören gelsin, gören gelsin. Salam var, sucuk var, pis. Et var, şniçel var. Ne isterseniz, sosis var. Ne isterseniz var. Beni gören gelsin, bir daha gelsin, bir daha gelsin. Yok, yok, aracını sattım mı imbulağını gelsin. Yapamadım gitti, buraya yapamadım gitti. Hayırlı iyi bir hafta derim herkese demiş Sinan Bensoft'la SBS Consulting and Rent-A-Car. Hayır, sadece bizim dükkan, bir de komşunun kesilecek demiş İrbilebcebi Hüseyin Akar. Oh, oh. Bir bensiz kalın da bensiz kalmanın ne demek olduğunu anlar. Uyuyanlara günaydın, uyananlara günaydın. Uyumadığım için pas geçti konfansta demiş Sezer. Ha, ben de uyuyamadım. Yemin edin bütün gece rüyamda kameralarda cebelleştim. Bütün gece. Vallahi billahi ya. Lanet olsun sana. Eskiden de böyle uyuyamazdım. Radyoda reklam geçerdik. Ben 38 yaşındayım ya, çok eskileri hatırlayabiliyorum. Ben bu işe daha bebekken başladım. Radyolarda reklam geçerdi, kasetleri başa sarardı kalemle. Fır fır fır fır fır fır fır fır fır. O kaseti sar, o kaseti koy, o kaseti çıkar, o kaseti koy, o kaseti çıkar, o kaseti koy. Yemin ederim böyle de çok zorlandığım zaman bütün gece bütün gece rüyamda reklam geçerdim. Vallahi billahi. Zorlandığım şeyi görüyorum rüyamda. Oh, kafacım dinlenecek demiş Hüseyin Agam. Zorlan girmeye mi ben senin kafana be? Hüseyin'e bak. Vurmuş tavşanı, bir de paylaşım yapmış diyor. Hüseyin Agam, Hüseyin Agam. Tavşan vurdun be. Nay nay nay nay nay. Çıplak mı duracaksın vitrinde diyor Yasin. Çıplak durursan hiçbir özelliği gizliliği kalmaz ki. İşaret yerlerinde duracağım dedim sana.
1: Bu benim şarkım olsun ya.
0: Ay, nay, nay, nay, nay, nay. Bah, Hollanda'da nerede var öyle yerler Badedo? Ben hiç öyle yerleri bilmiyorum demiş Gökhan. Kaç git gömülgülerin içine yatağına basın. Kaç git buradan ben. Saftirik sende.

0: gibiyim.
1: Abi Yasin.
0: Yerim.
1: Haşim çok hasta diye seninle nasıl görüntülü konuştu?
0: Düşe döndürürüm.
1: Ben dün onu aradım, ölüyüm dedi. Ölüyüm dedi. Saf işten bana bulaştı dedi. Ben sıramı geçirdim, bana bulaşmıyor. İlk önce ben hastalandım. Çok kötü bir virüs var. Virüs. Hiç boşuna hapma almayın. Virüslerin tedavisi yok. Devrini yapacak, gidecek. O kadar.

Hayriye yengem iyi bakmış, biraz iyiydi akşam diyor Yasin. Niye, annesinde değildi ki, ben adım da evdeydi. Hastayım dedi. Hiçbir yere gidecek halim yok dedi. Çok da yapılacak işler var dedi. Bırak dedim, gel dedim, bir rakıcık içelim dedim. Ne rakısı dedi. Adam dedi. Asılmaya götürürlermiş adamı dedi. Çarmıha gireceklermiş adamı. Karısı yine bana gelirken iki aşın donduk getir dermiş. Şalvar yapacakmış onun gibi. Sen dedi ben ölüyüm burada dedi. Sen bir de rakı içmeye çağırıyorsun. Fener'e içerdik, ne güzel rakıcık içerdik. Ya. Kalkmış anasına mı gitmiş? Neye bak Hüseyin Aga? Elektrik gidince telefonda kapanıyor mu senin? Aç telefondan dinle demiş Hasan Şerif Ali. Teknoloji yoksun o adam. Nasıl açacak telefondan dinleyecek? He? Git Ayşe abla göstersin sana Hüseyin Aga telefondan dinle. Megabaytları var mı acaba? I love Komotini demiş Saate Çiko. Orijinali daha gelmedi. Yasure Çiko Napume Merakli. Gori Muesi. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar diyorum demiş Ahmet Titiz. Günaydın Ahmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

köye gitmiş kafa dinlesin. O da işi biliyor demiş Yasin. Ben gelmeyeyim diye bana söylemedi. Kızları sen. Durdum orada kameralarla cebirleştim ben 5 saat. Ali! Nasılsın Bartlin Balim oğlu be? Ne var ne yok be? Olanları biliyorum, olmayan şeyleri anlat bana.

Ben. Gürkan, cumartesi akşama Gökmen'in Yastıköy'den geçti mi demiş Turan abi, geçtim. Orada mıydın? Geçtim. Balık yemeye gidecektik. Balıkçıda bir kişilik bile yer yoktu. Vallahi bile insanlar doluşmuş doluşmuş. Ondan sonra canımız da nasıl balık istiyor, nasıl balık istiyor, nasıl balık istiyor. Nereye gitsek balık istek, nereye gitsek balık istek. Haydi bakalım dedik, geri dönelim. Cihan'a gidelim. Cihan'da balık yiyelim dedik. Ambelyon'da. Ambelyon'da da öyle. Bize en güzel yeri oturttu Cihan, sağ olsun. Özelliği gösterdi bize. Yanımdaki bayan da çok ünlüydü. İkimizde bir özel bir ilgi, bir özel ilgi. Ünlüler ünlülerle gider gezer. O şaraplar maraplar. Epey zamandır içki içmedim. Çok güzel geldi şarap da. İmiglico ama böyle çok tatlı değil. Böyle brusco gibi, böyle garip çok güzel bir tadı vardı. Mis gibi bir aroması vardı şarabın. Muhteşem bir şaraptı. Muhteşem. Ben ben bir bardağın yarısını bile içmedim. İsmini vermeyeceğim, yanımdaki işte gözler yan döndü şaraptan. Ben kurnazım. İçtim şarabı, öptüm araba misali. Ya ben içer miyim? Arabayı ben kullanacağım. İşte bu kadar şarap içtim ben. Yan tarafım yanıcıkları kızardı. Yanıcıkları kızardı yandakine. Günaydın Gürkan abi demiş. Cüneyt Hasan. Hello. Hello boy. How are you? Are you fine? Fine. Arabaya senin faytona ben. Niye bak Hüseyin Akar, pardon. Yasin, bizim dalga iyi geliyor mu sana demiş Tanju. Haşim'in dalgasına alışık ama kalın o.

Günaydın abi, kolay gelsin demiş Nurgül. Geldiniz mi hamamdan? Kazansız belasız gelmişsinizdir inşallah hamamdan. Ha? Keseme satmak isteyenler oldu mu? Olmamıştır inşallah. Bayanlar hamamda, bayanlar hamamda kese yapanlar erkek mi bayan mı?

Tanju sana çok fena laf etti bu Yasin. Diyor ki Tanju gibi kısa geliyor dalga diyor. Bak bak. Kavgada söylenmez bu laf, kavgada söylenmez, ben sana söyleyeyim.

Osman gel çocuğum gel. Buradayım. Gel babam burada gel Osman. Gel. Osmanlar da bugün de Osman da bugünlerde bir kuduz üstünde hiç sormayın. Her şey muhteşemdi, anlatılmaz yaşanır der geçerim demiş Nurgül. Vay. Vay. Evet oradaydım gördüm seni bir o dönüşü yapıp geri döndün diyor Turan abi. Aradık Gökmen'i. Gökmen dedi hiç mi yer yok, hiç yer yok dedi. Ne o kadar insan toplanmış taverneye hınca hınç be. Herkes tereyağlı karides gibi eve gitmiş.

Hasan. Hasan. Benim boyum değil, yaptığım iş önemli diyor. Tanju gelsene. Senin boyun uzun da ne işe yarıyor diyor. Heh, kalbim var, şekerim var, kolesterolüm var. Karaciğerinde yağlanma var diye. Yalımlar mı basmış orayı? Niye be? Ne varmış orada? Bami napu me yufka. Perikose, günaydın Perihan. Günaydın, günaydın, günaydın. Yelkencilere günaydınlar. Vay ne rüzgar vardı cumartesi akşamı gene. Pop pop pop pop o taraflarda özellikle. Koparıyordu bırak, koparıyordu bırak.

Bioplus ve Bioxin'le saçlarınız dökülmesin. Bioplus ve Bioxin'i San Siro getiriyor bölgemize. San Siro devamlı kaliteli ürünlerle çalışıyor sevgili dostlarım. Bioplus ve Bioxin saçlarınızın dökülmemesi için San Siro'ya gidin. Seçin bakkal ve marketlerde de Bioplus ve Bioxin ürünlerini bulabilirsiniz. Saçlarınız dökülmesin. Dökülmesin. Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka. Rıdvan Feyiz sevgili dostlar. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz harika yufka, muhteşem yufka, harika yufka. Rodopil'de yaşayanlar saçlı şanslı. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka.

Sizin de diyet testleriniz olsun. Hayata başka değişik bir yüzle bakın. Giydiğiniz her şey yakışsın üstüne. Ben ne giysem yakışıyor, ne giysem yakışıyor. Çuval giysem çuval bile yakışıyor.

Ne giysem olay, ne yapsam olay, ne söylesem olay. Dedikodusu aylarca sürüyor. Yaptıklarımın, giydiklerimin. Hele Fener'de dökülen bir kemerim var. Onu sadece Tanju, Gökay, bir de Tolga biliyor. Gürkan Nesnoğlu'nun dökülen kemeri. Özel dökülen kemer yaptırdım. Soyulu yapaldı, fatı fatı fatı.

Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala, salla da salla vur duvara, salla da salla vur duvara. Gürkan, ben 6 senedir burada çiçekçiyim. Gençler beni bilmezdi, sayende radyodan duymuş geldiler. Karaçanlardan, Gürkan abiden duyduk diyorlar diyor Peri. Karaçanlarda ya gençler karşı karşıya sayılır, bilmezmiş mi gençler seni? Allah Allah. Bu gençler de bir şey bilmiyor vallahi bile. Alnı karıştırmıyor gençlerin. Ferit çekecek bilmez mi? Yufkacı yufkacı unutma, ben hatırlayamıyorum bak sana. Hamam sahibi İsmail abi demiş şey. Hamam sahibi İsmail abi sakla, tecavüzcü coşkunu çıkar. Tecavüz coşkunu çıkar. Hamam sahibi İsmail abi sakla. Aramızda kimse duymasın. Ana. Ama. Ben hayatta bu hamama gitmem. İnsanı, bu hamamda insanı çatır çatır. Bu hamamda insanı. Çatır çatır. Hiç gözünün yaşına bakmazlar. Ağır İsmail abi bilsin. Nasıl İsmail abi bu be? Bak, isteyenler İsmail abinin fotoğrafını yollayayım. Ama ben o hamama gider miyim? Hiç deli miyim ben? Ama Timur. Bak, İsmail abi. İsmail abiye bak. Sen babama gider misin? Dalga Yunanistan'dan Almanya'ya kadar gelin yaz, ne küçük gelirmiş. Baksana sen. Haydi hamama gidiyoruz. Haftaya ben yapacağım bir gezin erkek erkek. dümbelik darbukalar çalacağız. Ooo meyveler. Efendim birbirimizin ağzına vereceğiz. Çilekleri, üzümleri, buzları. İsmail abinin başkanlığında. İlyas. Frankfurt'a günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Ya Rabbim ya Resulallah'ım. Erol burada mı Erol? Erol! Mermerci Erol, mermer! Granitler damarlı damarlı. Erol bu piyasada fark yaratmaya geldi. Mümkün olan en uygun fiyatlarla çalışıyor. Erol Mermerci, evrensel mermercilik olarak Facebook'tan da takip edin. Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı, basamak kesim ve montajı, her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde sizin hizmetinizde. Mermerci Erol, Erol Mermerci.

Feridun. Zurnandan öperim, günaydın. Klarnetinden öperim. Günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar. İsmail Sinse de günaydın demiş. Erdem. Günaydın. Günaydın Erdem. Gelsen onu, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

İkinci sevgilimin doğum günü için birinin mi ikincisini demiş Tanju. Ha? Benim doğum günüm daha var ha.

Kapı kapı geziyorum çiçeklerim elimde. Sefer dostum yalım. Yo topo se filao. Sana hili pu filo elare. Elare file. Dostere pono, dostere pono regürken. Dostere pono regürken. Efendim. Abi Ahmet iyileştin mi? Hadi kardeşim gidiyoruz, gidiyoruz. 12'sinde gidiyoruz. Ahmet iyileş. Just Green. Just Green'le 12'sinde pazartesi kısmetse Selanik'e gidiyoruz. Selanik'e gidiyoruz. Dün evden garajdan çıkıyorum araba. Frene basıyorum geri geri çıkarken. Takak yalan fıyık fıyık yapıyor. Yanımda kardeşim var. Ah dedim, ah dedim, ah dedim, niye ağladın dedi.

0: Seni anne gideceğim servise dedim. Ne olacak servise dedi. Duymuyor musun takakilerin sesini dedim. Ne oluyor ne olunca dedi. Demiş yenmiş oluyor. Takakiler yenmiş. Baba servisinde çok fena. Çok fena şey yapıyorlar insanı, çok fena. Şimdiden acısı tuttu şimdiden. Şimdiden telaşı tuttu vallahi bile. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Ay. Ondan sonra bu letter yapıyordu ya. Just Green. Bunlar. Gel Osman. Gel Osman kuşum bağırıp durma oralarda. Just Green. Temizlik ürünleri, ekosel sertifikalı, kimyasal madde barındırmıyor, tamamen doğal, pişik pişik yapmıyor, güvenli kullanabilirsiniz. Yumuşatıcılar, çocukların elbiseleri için özel deterjanlar, çocukların biberonlarını temizlemek için özel temizleyiciler ve bulaşık deterjanları şimdilik, daha sonra ürün gamını genişletecek. Yeni yeni ürünler gelecek. Just Green, Just Green, Just Green. Sen birincisin Maride. Ha! İkinci sıraya koymayasın beni, tamam.
1: Ya şu gör katma dini mi deniriz?
0: Tanju. Sponsor oldu sana, bekliyorum. İki hamam tanıtım için yazı yazacak. Saray hamam, Sokullu hamam diye. Ayrıca radyoterapi Gürkan Nesnoğlu diye yaz. Google dedim. Bugünden itibaren dinliyorlar seni. Ona göre demiş Nurgül. İsmail abicim, sevgiler, saygılar, hürmetler. Vay ne yakışıklı adam. Vay ne yakışıklı. Ben yakışıklı adam gördüm, bu kadar yakışıklısını görmedim. İsmail abi, seviyorum seni. İsmail abi, hürmetler. İsmail abi, number one. İsmail abi. Abi önceden söylesene dinlediklerini. Nurgül. Edirne'ye sevgiler. Hamamcı da... Hamamcı İsmail abime sevgiler. Günaydın Gürkan, güzel bir hafta olsun demiş. 468'de biten numara. Sen de kimsin? Sen kimsin bayan? Benim fotoğrafım olmayınca tanıyor. Seven Hanım siz misiniz? Niye fotoğraf çıkardınız buradan? Ha, Seven Hanım'mış. Ooo Tanju. Ne oluyor be Tanju? Vay vay vay vay vay vay vay. Vay. O parmak niye öyle o kızcağızın? Yüzük mü aldın? Tek taş mı aldın? Günaydın Gürkan abi. Bizim grup dağıldı. Ses çıkmıyor. Grubun çete lideri Yasin'di demiş Şaban. Nasıl dağıldı be? Yasin burada ya sabahtan beri. Allah Allah. Niye dağılacağımış grup? Ben gideyim İsmail abi, şahsen bana bir kese atsın. Bir kese ettireyim kendimi. Fahiyi de alacağım yanıma giderken, ona da bir kesecik atsın. Füsun Hanım günaydın, günaydın, günaydın. Ayar odunculu günaydın. Babam tutturdu dün. Odun da odun, odun da getirin, odunları da kurutlayın babamdan. Odunu söyle, bizim maşına diğer sobalara göre daha küçük. Baba diye bütün maşinalar aynı. Söyle odunları küçük kessin. Annem de diyor bir sene küçük kestirmiştik, çok küçük kesmişlerdi. Küçük kesten de zarar, büyük kesten zarar. Bak biz garip bir aileyiz, ona göre. Ona göre, ona göre söyle kocana. Bizim odun getirecek de şey... Cemal. Vallahi bilirse. Lokum gibi, lokum gibi kesecek onları. Kafa pastanesini lokum gibi söyledim ben. Lokum gibi. Güzel bir hafta dileklerimle. İyi yayınlar Gürkan demiş sevim. Günaydın. İyi yayınlar. İki karı aldın. Bakamayacağım bu yer duş. İki karı bakılmaz bu zamanda. İnsan bir tanesine imlallah getiriyor.

0: Πάμε ρε παιδιά.
1: Πού να είσαι τώρα να ρωτήθηκα.
0: Günaydın, merhaba bakayım. Almanya'dan selamlar Tayyanlara. Günaydın Gürkan'a kademiş Recep yazdı. Yaşa be Recep'im be. Yaşa be Recep'im be. Günaydın kardeşim. Hayırlı programlar dilerim demiş Ergin Kurabi. Ergin Kurabi. Bayağı çaldırmışsınız. Çok fena çaldırmışsınız geçen akşam.

Osman. Osman inen sendin. Tırnaklarım batıyor Osman, inen sendin. O pijamayı Trend yoldan aldım. Yufka, baklava yufkası gibi ince çıktı. Yok böyle bir şey. Pijamayı alıyorum, tutuyorum işareti. Öteki tarafını görüyorum. O kadar ince, bak. Ayıcıklı bir şey ama.

Nurten abla. Nasılsın? Vay ne güzel kasım patılar. Vay ne güzel kasım patılar. Vay ne güzel açmışlar. Ekim'den açmış kasım patılar. Bir iki tane sponsor tanıtacağım, sonra devam edeceğim. Sevgili dostlar, Reyla Türkiye, Pame Türkiye, Yalla Türkiye, Don Serif ile. Evet. Fatih Korgiyatik Eskepsiz Şahin'de üretilip ta Kavala'dan Dedağaç'a kadar dağıtımı yapılan yufka. Deneyin. Horyantik Eskepsiz Fatih'e günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Kolay gelsin. Fatih'in eşine günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Şahin'e, güzel Şahin'e günaydınlar. Coşkun kardeşimle alıyorum köpeklerimi, kroketleri, kedileri, mamaları, kroketleri. Kuşuma darı alıyorum. Değil mi Osman? Beğendin mi darıyı? Darıyı yedin yeri. İyice kaçırdın zaten geçileri. Osman. Sizin de hayvan dostlarınız için sevgili dostlarım. Ben de bomba gibiyim. Nurten ablacığım afiyetler olsun. Sizin de köpeklerinizin, kedilerinizin, kuşlarınızın yemleri için, parazit hapları için, tavuklara kene hapları için Coşkun'u seçin. Sizin de yemciniz olsun Coşkun sevgili dostlar. Ben cuma günü gittim. Kedilere bir çuval mama aldım. 43 euro. Premium. Yalnız kedi içinde kaldık. Karar verdim. Artık kedileri beslemeyeceğim. Günahsa günah, sevapsa sevap. Kediler benim değil. Bizim köyü iki kişi var kediye kara. Gitsinler onlar baksınlar. Yok artık olmuyor çünkü. Her yer kedi, her yer kedi. Yani onlar bir de bundan sonra üremeye başladılar mı? Ne yapacağım ben onlar? Her yer kedi, her yer köpek. 5 tane köpek yavrusu var. Yonca'da bakıyorum onlara tarlada. İdam onlar da tutamıyorum da, yani tutsam gidip kısırlaştıracağım da tutamıyorum da, insana yaklaşmıyorlar çok. Bir tanecik bir yavrucuk vardı kardeşleri. Hayvanı öldüresiye boğmuşlar, kemiklerini kırmışlar adeta. Onu da aldım içeriye, bakıyorum bayağı canlandı. Vallahi billahi onu hep pirzola biftekle mi besliyorum? Balıkla mı besliyorum? Ama yeten artık, iyice köpekçi oldum. Vallahi bile işim bir türlü bitmiyor be. Nedir bu bendeki bu hayvan sevgisi ya? Nedir bu erkek köpeği sahiplenmek isteyen var mı? Nursel ablama söyledim, kardeşime çok çirkin, ben öyle çirkin köpek istemem, koca uzun kulaklı o dedi. Uzun kulaklı, uzun bacaklı o dedi abi. İç güzelliğine bakın. Çirkin mirkin. Çirkinmiş. Aa sev. Çirkin değil o hayvan, zayıflıktan öyle. Hayvan kemicikleri çıkmış. Çok güzel bir erkek köpeğim var. Yavrucuk sahiplenmek isteyenler bana söylesinler sevgili dostlarım. Çok güzel. Ya kimi? Coşkun Gümüşeci. Emboliko Kosmopolis'ten çıktınız. Gümüşeci'ne doğru ilerlerken 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada. Devletoğlu kalite, Devletoğlu marka, Devletoğlu kendi alanında uzman. Hasta evde, hasta yatalak hastası olanlar, bağış bağlatmak isteyenler, engelli maaşı için, herhangi bir sorunda, problemde, efendim işte ne bileyim ben, pasaport için, kimlik için, şu için, bu için, devlet dairesinde işi olduğunuzda, işiniz olduğunda Devletoğlu'na gidin, Devletoğlu'nu seçin, Devletoğlu ile konuşun sevgili dostlar. Devletoğlu, Devletoğlu. Devletoğlu'nun yeni bürosu İskeçe'de, Mihail Garoli, pardon, Stoanusi 7 numarada. Agora Plus, Agora Plus'lara da günaydınlar. Agora Plus'ların yeni indirimlerini göndermiş bana Fikret abi akşam. Bakalım onları. Evet, Rizli Carolina pirinç, A kalite, 1 kilogramı 1,5 euro. Knor, tavuk suyu, 24 tanesi 3,30. 25 kilogram un, 12,99. Always Cremo Sapuno 1 litre el sabunu 99 lepta. Melisa Spagetti 6 ve 10 numara 75 lepta. Yarım çınarın karşısında Gümüşhane'de Agora Plus'ta sevgili dostlarım. Evet, Trakya Mobilya, Epiptas Rakis. Harika mobilyalar, muhteşem mobilyalar. Çok güzel mobilyalar Trakya Mobilya'da, Epiptas Rakis'te. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'a varan indirim var. Yararlanın sevgili dostlar. Ayrıca ana binada, Şapçı'dan sonra Bekirköy'den sonraki binasında örnek prefabrik evler var.
Ayrıca yine kalın şey tüy püsküllerini yiyor. Örnek prefabrik evler, turha villalar da var. Gidin yakından görün. Trakya Mobilya sevgili dostlarım. Tüm ekibe günaydın diyelim. Ve ne diyelim? Dendraki düğün salonu en güzel düğünler, en harika düğünler için Dendraki'yi seçin. Şarpçı'da çamaşırların arasında en güzel etkinliklerin yılbaşında kısmet orada bir eğlence yapacağız. Yine yeni yılda yılbaşında geleneksel olarak her zaman olduğu gibi yine Dendraki'deyiz. Baba Çumrat ve Baba Çimer kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde Kırmaniye Camii karşısında MU2 numarada size hizmet veriyor iki kardeş. Enes Şerif sürücü kursu Piraeus Bankası'ndan dönü 27 metre ilerleyen 27 metre ileride sağda Hisar Grup Amiri'nin bitişinde Enes Şerif sizleri bekliyor yılların tecrübesiyle sevgili dostlar. 4 mevsim aile lokantası ağaçların arasında şarıl şarıl akan suların olduğu yerde 4 mevsimde ne güzel, 4 mevsimde ne harika. Çevirmeleri muhteşem, hafta sonu kokoreçleri de öyle. 4 mevsim. Ve sevgili dostlarım pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi günaydın, Alper'e günaydınlar Bıyıklıköy'de. Traktör ve arabaların pompa işlerinde rakipsiz isim, son model yeni tezgahlarla harika hizmetin adı Pompacı İbrahim ve oğlu Alper. Sevgili dostlar günaydınlar onlara da. Ve bunun bilmiş bitmiş olması lazım Fikret abi, bugünlerde çok meşgulsün. De yeterince haber etmiyorsun bazı şeylerde. Evet. HVAC Ramadan Kadri İskeçe'de İkosis Doktor Doktor 322 numarada klimaların bakımı, servisi, satışı, gaz dolum işleri, psiktikos, inoantropos, büyük marketlerin, kasapların, buzdolaplarının kurulum işleri sevgili dostlarım. Bakımını yapıyor. İhtiyacınız olduğunda telefon edin geliyor. Nurgül bak hamamın şeyini yayınlamış. Neredesin diye soruyorlar. Ben bile yetişemiyorum ki, her an her yerde olabilirim demiş Nurgül.

0: Tayfun Balcı'ya şabım. Faik Şekerci günaydın canlar demiş. Günaydın Faik. Totos günaydın, hayırlı hafta olmasını diliyorum demiş. Ela Toto. Kalimera Pezimu. Kalimera Gorimu.
1: Göz yaşına
0: Emine Aslan. Günaydın abi. İyi haftalar dilerim demiş. Günaydın. Hoş geldin.

0: Vay be Gürkan abi, biz uyanamadık, gidelim hamama demiş Tanju. Sen gel, benim evimde hamam var, sauna da var, afrolutro da var. Jacuzzi de var. Sen gel benim eve gel. Ben seni yıkarım kardeşim, keselerim ben seni. Kuş gibi hafif çıkacaksın hamamdan, kuş gibi hafifleyeceksin. Siz hamile telefon şakasını biliyor musunuz? He?
1: Bile bile kades olmaz.
0: Adam kaç yıllık benim gibi radyocu halen telefon şakaları yapıyor.
1: Böyle mutsuz.
0: Serdar Gökalp'in hamile telefon şakasını biliyor musunuz siz? Olmuş ama öyle olmamış.
1: Bile

0: olmaz.
1: Kırmayasın belimi diyor Tanju. Hayır be. Softcore, softcore. Hardcore yok bizde.
0: Ben sonunu biliyorum. Görmek işte gidiyorum.
1: Abi hayvanlara besleyin, koruyun. Sen cennetliksin demiş Cüneyt Hasan. Onu hiç kimse bilmez. Barkam Gürkan nerede mi? Çok üşümüş mü? Çay cihaz götüreyim ona demiş Mersin. Erdem. Gidiyorum. Üşüdün mü kardeşim? Sana son.

0: Alo.
1: Alo hanım.
0: Alev Hanım'la görüşecektim.
1: Evet, buyurun benim.
0: Ha, merhaba Doktor Murat, ben nasılsın Alev?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim vallahi.
1: Teşekkür ederim bu saatte.
0: Yani anca bu saatte müsait olabildim ve bu testlerin sonuçlarını almaya gelmedin. Hayırdır?
1: Şehir dışındayım şu anda. Ondan dolayı gelemedim yani. Pek de bir şey çıkacağını zannetmedim. Mide şişmesi gibi bir şeydir dedim yani. O gün ateşi falan da vardı biliyorsunuz.
0: Vallahi ben de çıkan şeyi biliyorsundur diye almaya gelmedin diye tahmin ettim, açık konuşmak gerekirse. Birazcık da o sebepten aradım. Yani o gün seninle de konuştuk, yanındaki arkadaşınla da konuştuk. Neydi tam olarak?
1: Pardon?
0: O gün seninle de diyorum konuştuk ama bu çıkan sonucu belki sen biliyorsundur diye aradım ben.
1: Yok, bir sonuç çıkacağını sanmıyorum yani. Mide üşütmesi. Yani işte ondan mı diye düşündüm. Bir şey mi var?
0: Şimdi sen bize mide bulantısı ve ateşle ilgili geldin.
1: Evet. Yani mide üşütmesi, mide bulantısı da yol açar diye düşünüyorum. Farklı bir şey mi çıktı?
0: Yani burada çıkan, senden aldığımız örneklerde çıkan 3 tane sonuç var. Bir, alerjim var. Fakat tam olarak neye alerjin olduğunu öğrenebilmem için detaylı bir test yapmamız lazım, bir. İkincisi, aha, kronik bir mide ağrısı bu. Psikolojik olarak seninle alakalı herhangi bir şey yok olabilir. 3, gebesin Alev.
1: Ben mi?
0: Evet. Yani 3 çeşit sonuç var. 3'ü de elimde. Ben de belki sonucu biliyorsundur diye gelmedin diye tahmin ettim ama yani...
1: Bir dakika. Ben mi abiyim?
0: Evet. Yani bak şu anda raporlar önümde. Bir saniye. Ben şöyle bir alayım.
1: Ben
0: şurada.
1: Ben çalıyordum. Ben yani.
0: Siz efendim, bir saniye. Şimdi bak, diyor ki işte endoplazmik retikulum oradan bu. Yani bu senin herhangi bir şeye alerjin olduğunu gösteriyor. Bu ateş ondan dolayı, fakat tam anlamıyla testi yapmamız lazım neye alerjin olduğunu çözebilmemiz için. Alt taraftaki maddede midenin ağrımasından dolayı bu mide zarı, işte dokusu birazcık bakalım test sonucuna göre senden alınan.
1: Murat, emin misin ateş sonuçlarının bana ait olduğundan?
0: Eminim Alef, burada yazıyor. Yani eminim, çok eminim hatta.
1: Daha geldi bana. Şimdi eminsin değil mi? O benim yani. Benim kanlı idrar tane sıklarım. Böyle bir şey ne olur? Mümkün mü böyle bir şey? Olamaz yani.
0: Bak, sonuçlar elimizde şu an. Ben dedim ya, yani belki sonucu biliyorsundur. Daha sonrasında sen eczaneden kendin birebir bir hamilelik testi alıp da test etmişsin. Ama onun haricinde korkulacak bir şey yok. Yani
1: Hayır, bu da daha ne iş, nasıl korkmayayım? Ben evli falan değilim yani, nasıl korkmayayım? Hamilesin diyorsun sen bana. Önünde hiç
0: sınıf
1: arkadaşım, ben bekarım. 22 yaşındayım.
0: Ama yani yapacak bir şey yok. Test sonucu karşımızda şu anda duruyor. Yani ben dediğim gibi aradım bunu, sırf arayıp söylememin sebebi, ben dedim kesin biliyorsundur. Sen böyle yok mok mırın kırın falan edince dedim eyvah Alev dedim, bilmiyor. Şimdi dedim biz nasıl söyleyeceğiz?
1: Ya bilmiyorum yani, hani ne yapabilirim ben ama olmaması gerekenmiş. Olmaz yani böyle şey, mümkün değil.
0: Vallahi Alev, ben o kadarını bilemiyorum. Oldu mu olmadı mı, ne zaman oldu, nerede oldu bilmiyorum.
1: Hayır, olmadı. Ya oldu da öyle olmadı. Yani olmadı.
0: Yalnız şöyle bir olay var. Ben sadece alınan örneklerin test sonucunu burada sana gösteriyorum ben. Yani gösteriyorum derken bana gösterilen bu. Ben sana bunları aktarıyorum. Senin şu anda hamile olduğun gözüküyor. Fakat kaç aylık olduğunu falan görebilmem için ultrasona girmen lazım. Sen şu an neredesin? İstanbul'dayım şimdi. Mersin dışında mısın?
1: İskenderun'dayım ben şu anda.
0: İskenderun'usun şu anda. Yani İstersen buraya geldiğin zaman bir ultrasona seni alıp bakarız. İstersen sen orada kendin bakabilirsin. Yani kaç aylık olduğunu bilmiyorum ben. Evet.
1: Ama ciddi anlamda bu testin ya da bu tarih sonucunun hata verme olasılığı hiç yok mu?
0: Yok, kesinlikle yok.
1: Çünkü böyle bir şey olmadı. Ben kendimi güveniyorum ya, inanıyorum yani. Yok, böyle bir şey olamaz yani.
0: Bak, önümde 3 tane rapor var. Bir tanesi Metin Şahin adına, bir tanesi senin, evet, Alev s- adına, diğeri de sizinle aynı gün gelen Semiha Şimşek adına. 3 tane rapor verelim de.
1: Ha, diğeri arkadaşım, evet, beraber gelmiş, bana şikayet falan vardı.
0: Hangisi efendim arkadaşınız?
1: Semiha olan arkadaşım.
0: Hemen ona bakalım mesela. Yok, onda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor ya. Onda herhangi bir şey yok zaten.
1: Peki sizin branşınız jekolik gibi değil mi? Genel miydi? Neydi sizin branşınız?
0: Hayır, ben genel cerrahiye bakıyorum efendim. Yani genel cerrahım ben.
1: Bununla ilgili ne yapabilirim ben?
0: Yani bununla ilgili ne yapabilirim derken ne yapmak istediğini söylersen yardımcı olayım ben sana.
1: Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu etik bir şey değil. Çünkü yani hamile olma olasılığının %0 olması lazım. Tamam, yaptım ama öyle yapmadım. Ya umur oldum şu anda. Ben yani ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Hani ne yapabilirim ben bu konuda?
0: Vallahi hiç bilemiyorum. Ben sadece testin sonucunu sana aktardım. Ne yapıp ne yapmayacağın artık sana kalmış bir şey. Şimdi diğer arkadaşları da arayacağım ben. Eğer varsa eklemek istediğim bir şey buyur dinleyeyim. Onun haricinde yoksa iyi akşamlar dileyim ben sana. Sadece test sonucunu niye almadın diye aradım ben seni.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Peki ben son olarak bir şey daha söyleyeyim o zaman.
1: Ay ben artık hiçbir şey duymak istemiyorum şu dakikadan sonra. Çok yok teşekkür ederim.
0: Bunu, bunu duymak isteyeceksindir. Arkadaşın Semiha Şimşek beni aradı ve dedi ki arkadaşım Alev de Best FM'de canlı yayında bir şaka yapar mısın dedi.
1: Serdar çok kötüsün sen ya. Serdar çok kötüsün sen ya.
2: Oldu ama öyle olmadı. Endoplazmik retikulum metikulum. Bunlar çıkmış testte. Sezer sen neredesin? Sen Almanya'da değil misin? Almanya'ya mı alıp götüreceksin köpeği? Günaydın, hafızdayken sizi aradım diyor Tarkan. Efendim? Anlayamadım Tarkancığım. Günaydın. Esma İsmail Mehmet. Günaydın Gürkan. Nasılsın? Semetli'de seni dinleyen ve bamya kesen ablalarıma kolay gelsin demiş. Bomba gibiyim. Sağ olasınız. Kolay gelsin herkese. Vay vay. Günaydın kardeş. İyi yayınlar sana. Selamlar demiş İrfan abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İste yavrum iste.

Daikin Gümücüne, Ana Bayi, Ahmet Mustafa, efendim eksikonoma programları, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar, LG ve Daikin Ana Bayi, Ahmet Mustafa bu konuda fark yaratıyor. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Ayar odunculuk, odunlar çıtır çıtır, odunlar harika, odunlar muhteşem ayar odunculukta. Kiralık sandalyeler, masalar, Cemal'ince spisi var. Yer söktürsün, toprak temizlesin, kök söktürsün, kamyonuna doldursun sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz Ayar'a. Arpa, mısır, buğday taneler var. İnşaat malzemeleri var. Büyük Müselimköy'de benzincinin yanında mezarlığın karşısında Ayar.

parmak atmış. Efendim bütün parmaklar sana. Bütün parmaklar sana. Parmak atanların çok olsun. Günaydın Gürkan, Ketenlik'ten yazıyorum sana. Burada da seni dinlemekteyiz demiş Emine. Çok teşekkür ederim. Ketenli'ye sevgiler. Selamlar kardeşim, nasılsın? Seni uzun zamandır dinliyorum ve senin bazı konularda haklı olduğunu bir kez daha anladım. Akşam başka bir yayında senin adını duydum ve çok üzüldüm. İçtenlikle söylüyorum, haksız yere infaz ettiler seni. Çok yazık, bir de böyle yaparak doğru yaptığını sanıyorlar. Aşağıdaki yayınının 14. dakikasını dinle kardeşim demiş. İsimsiz dinleyici, dur şimdi dinleyeceğim. Ondan sonra bak ben onları ne yapacağım. Bak ben onları ne yapacağım Coşkun. Bir an Brazzers radyosu sandım demiş. Bu yayının 14. dakikasını dinleyeyim. Akşam kimin yayını vardı gene? On dördüncü dakikasını hep beraber dinleyelim. Epikolisi. Hep beraber dinleyelim Çınar FM canlı yayın Gece Yolcuları. Hadi bakalım dinleyelim 14. dakikasını.

İyi bir geceydi. Sen istersen sana da bir güzel gece ayarlayabilirim. Ve yanında Yaşar Gürses olur demiş Evgin abi. Sayın be. Ama Yaşar abi gelir mi benden? Şarkı söyler mi? Benden beraber düet yapar mıyız Yaşar abiyle?

sanılır. Sen okeydin, hepsi olur demiş Evgin abi. Muazzez ablayı da getirtebilir misin? Çok mu şey istiyor? Yaşar köşesi buldum. Muazzez ablayı da mı istiyor? Yaksın beni, yaksın beni, yaksın beni. Çikocuğum, nasılsın be? Nasılsın be çikom be? Buldun mu hangi bir apotik be? Ve sen ne yapıyor? Bulmadın bir apotik be? Abi havalar geliyor, şeyeceğiz apotikte. Sıcak yine havalar yapalım bu işi. Bakar bakar bakar dururum ince. Yemiş yemiş üstüne gül. Hasan söyle şarkını bitir, merak ediyorum ne demişler benim için gene. Çınar Efendi canlı yayınları, gece yolcuları. Bak bedavada reklam yapıyorum.

0: Ve üçüncü şarkımız.
1: Gene yapay zeka.
0: Necat abi nasılsın demiş Halide Mümin. Halide hoş geldin. Ben seni dinleyen diyor bugün radyoda Gürkan'a. İşte kadınlarla istek yaptım. Ceviz toplamaya başlayacağım. Reklam yap müşteri bulayım dedim. O da bana radyo üzerinden senin var kimin reklam yapsın dedi. Gece programı kimi dinliyor o yapsın dedi. Ben de verdim ona cevabı. Ama o senden ne istiyor Necat abi? Yemiş kafayı. Bana kumanda verecek. Ben kimi dinleyeceğim kimi dinlemeyeceğim diyor Halide Mümin. Halide bak ne güzel anlamışsın kafayı yemiş. Teneke dolu olduktan sonra ses yapmıyor zaten. Zeytinyağlı tenekeye vurduktan sonra dolu yapmıyor. Boş teneke çok ses yapıyor. Aynı davullar gibi. Ne istediğini vallahi ben de bilmiyorum ama ben acımaya başladım ya. Yani sadece radyodan geçiniyor çocuk. Yani yardımcı olun, sponsor verin. Yani benim geçimim radyodan değil. Programlarımız da aynı değil zaten. Ben farklı bir versiyondayım. Krallığı o alsın, ödülleri ben alıyorum zaten. Ama kafayı yemiş durumda mı? Evet, yemiş durumda. Çok iyi bir arkadaşı ona çok güzel bir söz söyledi. Bu şekilde devam edersen bu radyoculuktan dansöz olarak ayrılacaksın dedi Halide. İletin kendisine. Ben acımaya başladım yani.
1: İşte bunları herhalde ben hatırlamıyorum. Necat herhalde sürekli dinliyor programı. Herhalde devamlı dinliyor.
0: Dedim, o benim yemeğiymiş. Mavi Sedili duyuyorsun değil mi? Ya hakikaten muhatap olmaya da değmez. Zavallı bir insanla uğraşıyoruz sadece. Uğraşmayın.
1: Şimdi
0: bak ben bugüne kadar hiç kimseyi engellemedim bir kişi haricinde. Tek bir kişi haricinde ömrüm boyunca hiç kimseyi engellemedim. Ama hiç kimse de ben sataşmadıktan sonra bana böyle manyakça cevaplar veya karşı gelmeler yaşamadım. Nasıl oluyor onun bu kadar düşmanı oluyor? Nasıl oluyor bu kadar kişiye düşman oluyor? Onu da çözmüş değilim. Ben çektim ama benden fazla beğeni yapamazlar diyor. Ben öderim beğenileri yaptırım Neşat Bey senin için diyor. Eyvallah Mavi Sendeli. Bak beğeniler nereye gidecek diyor.
1: Hüseyin abicim sen yayını dinliyor musun? İnşallah bundan sonra Halide'den ceviz alırsınız bu laflardan sonra. Kiryakos Tantiye'ye de tercüme et.
0: Adam gibi adam diyor. Esad'ım sağ olasın. İlhan Musa hoş geldin. Bünyamin abim. Bünyamin Şahin.
1: Şimdi sevgili dostlarım çok fazla uzatmayalım. Benim dinleyicilerim Necat da neden böyle laf dalaşı ve Abdi ile neden laf dalaşı yaptığımı bilirler. Çünkü durup dururken her yoldan sataşıyorlar. Zeki Müren dediler, onu dediler, bunu dediler. Yani Fikret abi tuttular, Fikret abi kendilerine çekmeye çalıştılar. Aslında söylenecek çok fazla şey yok. Çünkü şansı önemli olan ne biliyor musunuz? Batı Trakya çok küçük bir yer. Herkes herkesin ne olduğunu biliyor Batı Trakya'da ama Halide ne kadar kötü bir insan olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu ve benim yanılmamış olduğumu söyledi. Çünkü Halide ya ben dün söyledim, dedim ki herhangi bir çok da güzel açıkladığımı zannediyorum. Dedim ki Halide dedim yayındayken bak dedim herhangi bir radyocu olsa bana sataşmasa bana durup dururken kötü laf söylemeseler hiçbir şey demem dedim. Herkesin herkes dinleme özgürlüğü vardır fakat sen cevizlerini satmak istiyorsan git Necat'a söyle akşam programında istek yaptığın insanlara söyle. Çünkü benim dinleyicim benim haklımı olduğumu bildiği için onu dinlemiyorlar tepkilerini gösteriyorlar diye açıkladım. Yani neden öyle dediğimi açıkladım ama Halide de gidip bunu yapmış. Ne kadar kaç kuruşluk insan olduğunu da Halide'ni görmüş olduk. Böyle şeyler olacaktır. Sponsora ihtiyacım yok. Sponsor fazlalığımız var. Tüm dönemlerin sponsor rekorlarını kırdık. Allah olmayanları da versin inşallah. Efendim ben burada canlı yayında kimden ne duydum, kim ne dedi, en samimi arkadaşım dansöz bilmem ne demiş, Hasan söylemişti galiba şakayla öyle bir şey, hatırlamıyorum ne olduğunu. Ben sadece gülerim bunlara fakat benim duyduğum çok manidar şeyler var. Hele hele bir taverna ile ilgili fakat bu konulara ben girmeyeceğim. Herkes herkesin batakada ne olduğunu biliyor. Çok teşekkür ederiz, bize en güzel şeyleri sizler yaşatıyorsunuz, bizi dinleyerek, bize değer vererek, bize dinlenme rekorları kırdırarak ve bizi her açıdan bir numara yaparak. Efendim gelsin Eğer erkekse, kaç kere söyledim benimle, bak bunu kaç kere söyledim, eğer dedim erkekse bir radyoda, onların radyosunda olsun bizim radyomuzda olsun, canlı yayında konuşalım, bana saldıran diğer kişiliği de alsın, canlı yayında herkes eteklerindekilerini döksün ve eğer dinlenme oranlarını gösterelim canlı yayında, herkes ne kadar dinleniyor bir de ona bir bakalım, ondan sonra herkes konuşsun sevgili dostlar. Bu kadar bu konuyla ilgili söyleyecekleri. Uzatmayalım, sizler de bana mesaj yazmayın, burada bitsin. Ama ben sana ne zaman dedim dansöz diyor, sen öyle bir şey demiştin komikle ilgili, en iyi arkadaşı demiş ya, sen öyle bir şey yazmıştın, yani komedi anlamında yazmıştın, şaka anlamında sen. Çok teşekkür ederiz. Sizler bizi dinlemeye devam edin. Sizler bizlere sponsor olmaya devam edin. Bize o yeter. İşte görüyorsunuz. Ben buradan bildiklerimi anlatsam, yayından anlatmam ama yakınlarımı anlatıyorum. Halide'de, nerede bu Halide? Ana canı sattımın Halide'si seni ya. Neydi bunun, Halide Mümür müydü neydi, dur onu da çıkarayım bari arkadaşlar, engelleyeyim de yer açılsın. Halide o galiba benim arkadaşım da değil, yazıyor ama. Yazıklar olsun sana, arkadaşım değil. Ben ne dedim, sen ne diyorsun Halide ya? Ne diyorsun, ne açıkladım da üstelik. Tamam yazmayın. Yazmayın sevgili dostlar. Ben Nejat'ın söyledikleri gibi kimin ne yazdığını söylemeyeceğim. Sağ olun, yazıyorsunuz, okuyorum. Kayınpeder için, bir de dedem için demiş Sezer. Fotoğrafını çeker gönderirim Sezer'im. Senin devrin son oldu bende. Erol, yaşa be Mermerci Erol, ben yaşa be. Geçen akşam söylemek istemem bazı şeyleri ama geçen akşam Toyota'nın Toyota'nın sahibi Yohannes'le tanıştık. Çok şey insanlar, çok iyi insanlar, çok mütevazi insanlar. Bakın Serez'den Dedarca kadar Toyota'dır, BMW'dir, fiyatı şudur budur, bütün bayilikler onlarda ve bana teşekkür ettiler. Dediler ki sen gerçekten ne kadar çok dinleniyorsun, azınlık seni ne kadar çok seviyor, bunu nasıl yaptın dediler. Ya yani diyecek şey bulamadım. Sağ elimi göğsüme götürdüm, teşekkür ederim dedim, sağ olun dedim. Biz teşekkür ederiz dediler. Nejat'ın da böyle güzel sponsorları, büyük sponsorları olsun. Nejat'a teşekkür etsinler. Benim gelirim radyodan değil diyorsun ama gidip başkalarından sponsorluk için yalvarıyorsun. Bunlar Batraka'da duyuluyor. Sana da diyorlar ki haydi bakalım yallı çek git. Bunları ben birinci ağızdan duydum. Evet, Gürkan abi içinden oku. Söylerim. Sponsorluk için yazıyor bir dinleyicimiz, söylerim. Hatta kiminle görüşmen gerektiğini söylerim. Fikret abiyle konuşacaksınız onları. En son gidip şeyde sataşıyorlar ya. Yani hangi birisi söyleyeyim ki? Gitmişler oraya bir tane soytarıyla, bir maymunla beraber bana laf atıyorlar. Çünkü o maymunu ben programa kabul etmedim. Ötekinin programına çıkıp bana oradan laf atıyorlar. Zavallıyım ben, deliyim ben. Zavallıyım, yemişim kafayı. Kafayı yedim. Kafayı yedim, doğrudur. Deli oldum, doğrudur. Zaten beni diyen herkes deli. Akıllı yok burada. Akıllar başka radyoya.

0: seni.
1: Deli miyiz? Deliyiz.
0: Seviyorlar seveni.
1: Bizi böyle de iyiyiz. Çekemeyenler çat çat çatlasın demiş Leyla. Yaşa aga demiş Erol. Evrensel Mermenciliğe çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Herkes de bana sponsor oluyor be ya. Ama gitseniz de Astık Nijat'a da sponsor olasınız. Onun zaten başka yerden geliri. Onun gelire ihtiyacı yok ama azıcık destek olun. Diğer radyolara da destek olun azıcık. Değil mi kuşum? Oh günü benim. Oh günü benim kuşcağızım benim. Benim kuşcağızım. Evet, Evrensel Mermencilik. Erol hakkında öyle dediler, böyle dediler. Gidinin. Bak Erol'a benim bana yaptıkları gibi yapıyorlar. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesin ve montajı. Bu işi iyi biliyor. Eskiden beri biliyor. Şimdi yepyeni bir yerde yepyeni bir kendine ait bir şirket kurdu. Evrensel Mermercilik. Her türlü mermer işleri, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basırlı Köy yol üzerinde Mermerci Erol hizmetinizde sevgili dostlar. Seni engellemiş ama kaçak göçek yakın arkadaşlarının profiline bakarak takipte kalıyor gene demiş Hasan. Kim engellemiş beni? Nejat mı engellemiş? Çok da umurumdaydı. Ben kimseyi engellemedim diyor ama Gürdal arkadaşlıktan çıkarmış. Gürdal mahsus inadına tekrar arkadaşlık yolladım dedi. Beni dinleyenler arkadaşlıktan çıkarıyor kıskançlığından. Seni oradan da buraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Ya bak Gökhan, ya bak. Dur Kaan, sana yazacağını unuttum.

0: Günaydın Gürkan abi. İyi haftalar ve iyi yayınlar dilerim. Bütün dinleyicilerimize selamlar demiş Cemil Molla Osman kardeşim. Yaşa Cemil'im, yaşa. Tüm şahinlere selamlar. Hamamcı İsmail keselesin onun totoşunu demiş Yasin. Keseye yazdık, keseye yazdık Yasin. Donarap yoksa kenatopleniz to sapuni su takarlar sizleyim yaparım yayın iki. Osman abi günaydın, Osman abi günaydın. Günaydın dansöz radyocu seni demiş Oğuz. Dansöz radyocu, acı nasıl bir halim var? Acıyım bana, ben deliyim, kafayı yemişim. Sponsorsuzluktan, parasızlıktan benim tek işim bu, tek gelirim bu. Kafa parasızlıktan, sponsorsuzluktan kafayı yedim. Yedim kafayı. Nereden para çıkacağımı şaşırıyorum. Gece 12'den sonra pezodrom yollara çıkıyorum. Perik Amerika takıyorum. Şartiyer giyiyorum. Tanınmayayım diye. Bu yaşta.
1: Kıymeti.
0: Ne yapayım bu yaşta? Kaldırımlara çıkıyor bu yaşta. Ay Allah kimseyi parasız bırakmasın. Ya Rabbim inşallah ya Rabbim. Günaydın. Gül dostum. Sen bir numarasın. Takma kafana demiş Hasan. Çok da kafama takıyorum zaten. Öldüm kafama takarken. Yaşa Hasan'ım. Yaşa Çanakkale'ye sevgiler. Yaşa Cüneyt. Çay istemiyorum, kahve getirsin diyor Erdem. Ne köpeği abi demiş Sezer. Abi bir köpek var. Köpek içinde kaldım. Sezer içimdeki hayvan sevgisine ne diyeyim? Görüyorum köylerde bilirsin sen de işte sen de köylüsün, Kırcalı'dansın. Yani sokak köpekleri, her yerde sokak köpeği görüyoruz, acıyoruz alıyoruz. Bir ara azaldılar, birkaç tanesi öldü. Yapma be kuşum, yayına çıkıyor. Yapma. Bak Neşat'a vereceğim seni. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 tane yeni köpek aldım. 4 tane de bende vardı, 8 tane oldu.
1: O sevdalı göz.
0: 4. köpek çok, bunlar 5 kardeş, onlara yonca tarla da bakıyorum, yonca tarlasında. Fakat diğer kardeşler bunu dövmüşler, iyice bir mahvetmişler, perişan etmişler sizlerim. Ondan sonra o köpeği de aldım. Sahiplendim. Ne yapayım, bakıyorum işte. Bugün randevumuz var doktorla, kemoterapiye başlayacağız. Popiko'nun kemoterapileri var. Doktor dedi, veteriner dedi, iyi doyur hayvanı dedi, ağır tedavi uygulayacağız dedi. Tamam dedim. Bu akşam ilk seansı alacak Popiko. Her şey güzel olacak inşallah. Sikonsiki tuanguri, nasprisi toman abi. İster Allah'ım Turan abi. İyi ki varsın Gürkan, bize çok güzel neşe getiriyorsun. Uzun ömürlü olsun olasın demiş Ayşe Hanım. Ayşe Sefer çok teşekkür ederim.
1: O sevdalı gözlere can kurban edilmez mi? O sevdalı gözlere can kurban.
0: Bak şimdi Gürkan, seni hiç sevmeyeyim. Necat'ı seveyim ama seni dinleyeyim. Neden? Çünkü kaçıksın. Necat'ı dinlerken canım sıkılıyor diye dürttün.
1: Mavi gözler o biçim. İçin içim içim. Altın sarı saçlar okşanır Allah yeğen.
0: Ben yine doyamayayım. 4 kere dinliyorum yayını. 4 kere tekrarını dinliyorum. Günaydın Gürkan abicim. Biz kaldığımız yerden devam. Sen bir numarasın. Her zaman kalbimizdesin. Seviliyorsun demiş Meryem Kara. Sağ olasınız. Enis. Sen kimi dinliyorsun be? Kaçık. Bu gene baş kaçık. Bu hepimizden daha kaçık bu Enis. Hep oraya gittim, buraya gittim diye yalan söylüyor. Geçen de sözde Keşan'a gitmiş, kayık yapma. Tabii benim bunu arayıp Mehmet'ten doğrulayabileceğimi bildiğim için hiç o konuda ısrarcı olmadı. Ta Napoli'ye bile gitti bu kızan bırak. Tüm İtalya'yı gezdi bırak.

Yalnız çok fazla yapmayalım Gürkan. Huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzeme için huzur cenaze hizmetlerini ve malzemelerini seçin sevgili dostlar. Evet, nerede? Huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri.

insan ben de olsa ben de kıskanırım ama. Vallahi billahi ben koparıp gir, ben saldırırım insanların üstüne. O sadece laf atıyor. Ay vay vay vay vay, çok kötü bir şey, çok kötü bir şey. Kafayı yedim deliyim. Acınacak haldeyim. Acınacak hal, acıyın bana. Bana acıyın, azıcık para toplayın aranızda. Acıyın bana, hey. Paracığım yok, ölüye parasızlıktan geberiyor.

mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Hamdi abi nasılsın? Yaşa Hamdi abi. Her gün sponsorum, bastı parayı. Her gün sponsor oldu yaşa be. Kuzu çevirme, kokoreç hafta sonları. Hafta içinde muhteşem yemekler. Kozluköy'ün gururu. Dört mevsim aile tavernası. Dört mevsim.

İmajın Nuran Aslan, Kanarya 30'da, Otonun 8-16'da, Tatlı Tener 0807 olarak bulabilirsiniz. Instagram'da süsleme alanında fark yaratan isim İmajın Nuran Aslan sevgili dostlar. Cevizleri kurusun, cevizleri elde kalsın, satamasın o. Bir tane birisi var, cevizleri onun zaten tatsız tuzsuz cevizler de bir şeye benzemiyor. Yemin ederim size vallahi billahi tadı tuzu yok zaten. Hanım dedi nasıl yeriz bu kadar kazanın dedi. Ne bileyim bana dedim işte. Ne öyle ha dedi abi kazanın dedi. Bundan işte tat tuzu yok ha dedi. Yılın cevizleri çok daha güzel. Vallahi yıldan alın çok güzel. Rıfat marketlerden de çok güzel cevizler. Ay Nur abla yaşa. Neyse daha bir şaba. WhatsApp'tan video attım sana. Ardenya yeni sevgili bulmuş diyor Enis. O kim be? Yapıştır kayınço takma kafana. Sevenin olur, sevmeyenin dinlerse içime, dinlemezse dinlemesi bilmem nereye demiştir Recep. Yaşa be. Yaşa be. Günaydın, kolay gelsin herkese. Gürkan abim, boyacı Serkan demiş. Serkan Painter, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Batı Trakya'da yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bir arpa boyu yol kat edemediniz. Sunuculuk, radyoculuk anlamında. Oturup bunu düşünmeniz lazım. Biraz yol kat etmeniz lazım diye düşünüyorum ben. Bu Batı Trakya'da radyocu olarak beni bilirim. Bir de Haşim'i bilirim. Haşim yayınları bıraktı. Kendi özel sebeplerinden dolayı. Bakarsınız yine döner. Belli olmaz. Evet. Başka da kimseyi tanımam yani. Ne mutlu ki ikimiz de dostuz, arkadaşız. Bana mesela bir şey yapsalar, deseler ki bir programa beni konuk davet etseler, talk show yapsak. Desen, sorsalar ki neye borçlusun bu başarını deseler, ben Levent Kırca, Huysuz Biricin ve Haşim karışımıyım. Haşim nereden çıktı diyeceksiniz. Ben program yaptığım ilk yıllarda çok ciddi, çok böyle TRT spikeri gibi program yapan birisiydim. Haşim böyle çok canlı konuşan gibi program.

yapan birisiydi ve beraber biz, ben Haşim'den bir şeyler aldım, Huysuz Birci'nden, Levent Kırca'dan bir şeyler yaptım. Allah bütün beni tüy yaptın, Allah senin cezanı vermesin bu gibi. Ve kendi stilimizi, kendi programımızı, duruşumuzu yarattık sevgili dostlar. Bak, bak evrensel mermercilik ne güzel mermer taşları yapmış. 100 euro, 100 euro. Mermer taşı 100 euro. İkisi birden mi, teki mi 100 euro?

Yaptığınız işi iyi yapın, güzel yapın, aşkla yapın, şevkle yapın. Severek, isteyerek yapın. Başarılı olmamanız çok zor böyle yaptıktan sonra. Gürkan, senin radyoya verdiğin yılların yeter. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Sen 3-5 yıllık insanlarla hiç kendini muhatap bile etme, kıyaslama bence demiş Perihan. Yok, bu bana saldıran şahıs da çok yıllık ama bir arpa boyu bu yol ilerleyememiş. Zaten kıyaslamam, bu konuda mütevazi olamam. Çünkü sizden gelen geri bildirimler çok önemli. Resmen bana bir star muamelesi yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben star değilim. Ben insanım. Ben sizin içinizden birisiyim. Ben, bizi var eden de sizsiniz. Yok edecek olanlar da sizlersiniz sevgili dostlar. Bu çok önemli bir şey. Bunun bilincinde olmak çok önemli. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Bak dün ta Gümüşhane'den gelmişler. Dinliyor şu anda yayınımı ama söylememi istedi dinleyicim. Her gün dinliyorum, hiç kaçırmıyorum. Çok yazmadan çok dinleyenim var, çok sevenim var diyen bir sürü dostlarımız var. Farkındayım Fikret abicim, bugün baktım ona ben. Çıkardım zaten, baktım bugün aklıma geldi, sağ olasın.

günaydın aga. Hafta sonu gördüm şarap içtin. Alkol içmezdin sen demiş Salih. Fiş ne suyuydu o ben. Fiş ne suyu içtim ben. Ama alkol içen miyim ben, alkol arılmayayım deli misin sen ben.

günaydın. En sevmediğim insan tipi kendi işine bakmayıp da başkalarıyla uğraşan insanlardır demiş Fatma Mehmet. Zavallıyım ben. Günaydın Gürkan abi. Zavallılar zavallı olduğunu farkında değildir zaten. Günaydın Gürkan, selamlar. Bizim Fatma ve Sude seni dinlemeye başlamışlar artık diyor Kemal Burduk. Fatma ve Sude kim?

Fransa'daki Kemal'e günaydınlar, kolay gelsin. Onsuz burada günler geçmiyor demiş Sude. Ha yazmışlar. Cookie, dalak memeli yanka kovalasın Necat'ı demiş. Sen nereden biliyorsun dalak memeli yankayı be? Cookie. Çiko, abi arkandayız demiş. Arkanda olma, tehlikelisin, yanımda ol. Günaydın Gürkan Ketenlik, pardon onu aktardık.

Danak Mümin Aga öldü be diyor Enes. Abi o hortladı. Hortladı, hortlak hortlak dolaşıyor Danak Mümin. Senin haberin yok. Her gece benim penceremin altına geliyor. Bana bir kere sormuşlardı. Hani radyoda ünlü olduğum zamanlarda. Danak Mümin benim köylüm dedim. Ne? Mümin Aga senin köylünü vay inanmıyoruz falan dediler. Benden ünlüydü rahmetli. Yaşasaydı benden daha ünlü olacaktı. Bizim köy hep starlar yetiştiriyor. Büyük topçular, ünlü topçular, ünlü radyocular. Efendim ünlü...

0: terbiyesizler, ayaksızlar, bak şimdi şey gibi Fatih Portakal gibi dönüp dönüp başa dönüyor. Ya neler demediler, ne kadar ayaksızca şeyler. Ben sevilmeyen birisiymişim, beni kimse sevmezmiş, İskeçe'de bilmezmiş, bizim aileyi falan tanımazmış. Böyle şeyler. Olabilir sevgi, öyle sevilmiyor olabilirim. Öyle değil ama yani farz edin ki öyle. Ama önemli olan Batrakya'da sevilmemiz, bizi bağrına basmış olmanız, bizi her gün binlerce kişi evine konuk ediyor, bu çok önemli.
1: Arkadaş olmaya geldik.
0: Ama siz deli olmayasınız. Ha?

Çikoke'nin kim olduğunu bile bilmiyor. Kim o hani konuşuyor demiş. Aa, büyük gazeteci. TRT muhabiri, TRT'den bildiriyor. Sen bilmiyor musun? Nasıl bilmezsin be? Oho, Çikocuğum sen gene...

0: Hop dinleyin. Ne? Ama yapma be. Yapma vallahi kuşum. Şimdi seni fıydırıp atacağım camdan ama.
1: Taş aldılar.
0: Mümin Aga. Kızanlar motorun yanına geldi.
2: Hiçbir şey yapma gelmedi. Geldik arkadaş olma. Arkadaş olma geldik. Hey.
3: Sen deli olmayasın sen.
2: Ha? Ben karakter ederim ben.
3: Deli olmayasın.
2: Fülvi tanıyorsun. Onun
3: çocuğu. Yürü bir alıkçılar da babamcım.
2: Ya. O onun ben dayımsının çocuğu.
3: E biz benden ne istiyorsunuz 75 yaşındayım.
2: Bilmiyorum para diyorlar.
3: Ha?
2: Para.
3: Para. Sen olacak. Bırak kızdırma beni gideceğim geleceğe. Arayacaklar seni katın candırmalar mı?
2: Tanıyor musun candırmaları?
3: Hepsini.
2: Hepsini mi?
3: Hepsini. Benden şey var mı? Kıyet var bana, yaşa vardı.
2: Hepsini tanıyorsun.
3: Hak yerim sana ben.
2: Seni nasıl biliyordu? Adın ne mesela? Söyle bakalım adını. Soracağım ben mi candırmaya?
3: Bırak kaç buradan başımdan bırak.
2: Kaçayım bak, kaçayım hadi.
3: Kaç bakarak iyilikle bırak bak. İyilikle bırak. Çok düşkün olacağım bayım ya. Kolumuz
0: olmaz. Sen de öyle olmayasın be. Gideceğim candırmadan hepsini tanıyorum. Hepsini tanıyan candırmaları. Videoyu çeken Murat bizim köyden diyor Latif Kızanlar çok uğraşırdı rahmetli. Gökhan Karali beni de çıkarmış arkadaşlıktan diyor. Ben arkadaşlıktan çıkarmıyorum insanları diyor ama beni dinleyen bana devamlı yazan herkes arkadaşlıktan çıkartıyor. Herkes arkadaştan çıkar. Bu kadar fitne, bu kadar fesat. Bu kadar fitne fesat. Bir de yapmıyorum diyor. Ben hiç olmazsa yaptığımı erkek gibi çıkıyorum söylüyorum. Engellerim, paralarım çıkartıyorum. Arkadaşlıktan çıkarıyorum.
4: Sevemedim kara göz.
0: %100 haklısı Gürkan abi demiş Tanju. Yaşa ben. Yaşa. Kaliteli Dalak Mümin Karaköy'ün kaliteli deliler yetiştirdiği doğru sizin köyün demiş. Eris. Sen de az deli değilsin ama. Ben kaliteli deliyim, deliyim ama sen özel yapım delisin. Sen özel üretimsin. Ben delilik olarak seri üretim deli. Sen özel üretimsin. Az deli değilsin sen de. Sabri abi günaydın. Sabri abi günaydın. Aa, bela vurmasın kafana seni. Şey... bela vurmasın kafana. Gökhan, Gürkan günaydın. Biz hep seninle izlemiş Emine ablam biliyorum. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bazen düşünüyorum diyorum ki insanın türlü hali oluyor. Çok böyle her gün program yapıyorsunuz. Bu iş 5 saat yayındayız az buz değil. Fakat sizin sevginiz, sizin alakanızı gördüğümde dışarıya çıktığımızda, insanın içine çıktığımızda bize olan güzel sözleriniz, tutumunuz görünce ne kadar şanslı bir insanım diyorum. Sevdiğim bir işi yapıyorum ve insanlar bizi seviyor. Ya beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Emine Kır ablanın da özel yeri vardır her zaman kalbimizde, gönlümüzde, radyomuzda. Ben de tanımıyorum, ilk defa duydum, sen dinletince demek ki çok da ünlü değilmiş o kişi demiş Periköse. Yapmasan öyle Perihan. Yapmasan öyle. Bekirli ve Arabacıköy'e, efendim Fatma ve Sude'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Hafize Sancı, günaydın. Yıllar boy. Gürkan Bey selam, hayırlı işleriniz olsun, iyi çalışmalar. Ben sizin isminizi Haşim kardeşime dinlerken birkaç defa duymuştum. Sizin de bugün söylediğiniz gibi Haşim bazı şaplardan dolayı, bazı sebeplerden dolayı yayını ara vermek zorunda kaldı. Bu sabah Haşim için güzel sözler paylaştığınız için sizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tekrar kolay gelsin demiş Ömer Digli. Ben her zaman Haşim için güzel sözler söylerim. Benim programımız şeyi bu. Formatı bu. Program bittikten sonra efendim o makyajımızı, o maskemizi, o program formatını çıkarıp normal hayatımıza dönüyoruz. Yoksa biz normal şeyde günlük yaşantımızda Haşim'le her zaman beraberiz. Yani... Ve arkadaşlarım, dostlarım hakkında kötü söz söyleyecek halim yok. Programda söylerim, o başka. O programdaki delilimden ötürüdür.

0: Günaydın abim, kusura bakma, ben bu arkadaşla bir bilmem ne demek istedim. Sabah sabah seni dinlerken bir içimden geçtim. Biz senin yanındayız. Biz seni değil Gümücün'e ta İskeç'e'de Almanya Hollanda'da bilmediğimiz yerler. Bakma ben yazmıyorum ama kulağım seninle emanet demiş. Hüseyin muhtar sağ olasın dostum. Çok teşekkür ederim hepiniz Hüseyin'im.
1: Hep kıskandım seni elden yıllar
0: boyunca. Ya işte tilki erişemedi üzüme, bu ekşidir dermiş. O misali karalarmış ama bunların olmaması lazım. Bir avuç azınlık kız. Bunu hep ben söylüyorum. Bunun yapılmaması lazım. Fakat bu da insanın işte şeyle ilgili. İnsanı gösteren işidir, lafa bakılmaz demiş atalarımız. Çok güzel bir atasözüdür. İnsanı gösteren işidir, lafa bakılmaz.

Faik abimin dönüşünü görmen lazımdı. Sen Gürkan abi çok havalanmış, çekilmiyor dedi Latif. Ne yapsın, 40 yılın başında İskeçeden dışarı çıktı. Kolay mı? Ha? 40 yılın başında İskeçeden dışarı çıktı adam.

Bu adamda da ne cesaret, sana bulaştı, yandı ama ne yandı demiş Nurettin. Geçen dedi bulaştı, çamur atmak için bana sen topsun demek istedi. Böyle bak tekerlek yuvarlak işareti yapıyor. Görüyor musun Nurettin ha? Baş parmağımdan işaret parmağımı sen de demek istedi, öyle demek istedi. Bu top Zeki Müren dedi, efendim ona dedi doğum gününde dedi, şatafatlı dedi, allı pullu elbise yaptıracağım dedi. Yaptırmayan puştur dedim. Ay pardon, yaptırmayan dedim erkektir dedim, yaptırmadı. Yaptırmadı, oradan vurmaya çalıştı, ben de sahiplendim. Zeki Müren'im, evet Zeki Müren'im. Ben Batı Trakya'nın Zeki Müren'iyim. Var mı daha güzel bir şey? Ben Zeki Müren'im, işte ben Zeki Müren. İşte ben Zeki Müren. Noy noy noy noy. Hayır noy noy noy. Önemli olan böyle tekerlek olmak değil. Önemli olan gönlünün tekerlek olması insanın. Ha, gönlün tekerlekse... gönlünüz tekerlek olmasın. Bizim soğum çocuğu İbrahim seni doğum günü çocuğu İbrahim seni doğum günü partisine davet etti ama gelmedin, pastadan çıkacaktın diyor Kemal. Sen işini iyi yapıyorsun. İsmimi söyleme, ben temizlik işinde çalışıyorum. Evde oturanlar benim işimi nasıl yaptığımı patrondan daha iyi biliyorlar. Onun için hepsine bip. Sen işini iyi yapıyorsun. Kederime diciğere mındar dermiş demiş. İsmini söylemek istemeyen bir dinleyicim. Ben İskeç'e dışına çıkarken sen alıcılara paşaportla mı gidiliyor diye soruyordun demiş. Faik. Günaydın abi. Gökhan Çepiş'e hayırlı yolculuklar diliyorum demiş Serkan Mehmet. Hepinize günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar sevgili dostlar. Şimdi Agro Servis'in kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim Agro Servis'e. Onlar traktörlerin pompa işlerini yapıyorlar. Üstelik çok da başarılı yapıyorlar. Şarkıyı başa alacağım, hep şarkıların üzerine konuşuyorum ama ne yapalım, sponsorlarımızı... sırasını, ipin ucunu bir kere kaçırdık mı? Agromet'i, Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamiri, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik, okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisplerinin, bukalarının senin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmeti. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Facebook Eray Feyiz, Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz bizim kuzanlara. Oo, ne dedi sana Faik abi, çekilmez diyor Tanju. Bırakma ya, ne dedi. Geçen sene de bize ben tatile gidiyorum Halki Diki'ye dedi. Halki Diki'ye malmen işi yapmaya geldi gitti. Ben Halki Diki'deyim diye yazdığı zaman Cihan bana fotoğraf gönderdi. Faik oturmuş bir köşeci orada kahve içiyor. Vay ne rezillik, vay ne rezillik Tanju, vay ne rezillik. Vay ne rezillik.

Aykut sen gönderdin Cihan'ın orada kahve içerken, şimdi aklıma geldi sen yazdın. Aykut göndermişti. Ya ne Cihan'a ben gönderdim demiş Aykut. Aynen öyle Aykut, Ebru Aykut, bizim Aykut yollamış. Ben öyle bir şey yapsam insan utancından yerin dibine girer. Bu hiç umursamadı. Ben şimdi mesela Kefalonya'ya gittim. Zakynthos'a gittim. Bir ay kaldım. Mesela oradayım deyip de beni bir yerde görseler. Allah aşkına. Değil mi? Vay vay vay vay vay, ne rezillik. Vay ne rezillik.

Evet sevgili dostlar, devam edelim. Ve ne diyelim, İmamoğlu diyelim. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu halen de başarıyla işlerini sürdürüyorlar. Erhan ve Eralp İmamoğlu babasıyla ekibiyle beraber son duran kara toprak dediğimiz yerde hizmetiniz. Oradan içeriye girin. İmamoğlu'nun olduğu yerden Hüseyin Çapuloğlu var. Hüseyin nasılsın? Unutmadın değil mi benim El Atirio'yu, Zamazingo'yu? Arabanın şeyini kopardım kendi kendime. Çok asıldım arabanın tutamacına. Koptu tutamacın sustası. Gene Hüseyin'e, gene Allah'tan Hüseyin çıktı karşıma. Allah çıkardı Hüseyin'i karşıma. Zaten Hüseyin'i yıllardan beri biliyoruz. Daha önceden sponsorunu yapmıştık ama Volvo ile çok rahat edeyim. Kuruş da para almıyor. Oh ne güzel geçiniyor. Vallahi billahi. Bedavacı Gürkan. Medine dilencilerine ders vereceğim bundan sonra. Ordu Radyos Profesör Doktor'un dilencilik konusunda. Evet. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi boya ve kaporta işleri. Toyota gibi büyük firmalar, en büyük sigorta şirketleri onlarla çalışıyorlar sevgili dostlarım. Çünkü onlar işini yapıyor, güzel yapıyor, harika yapıyor. Kolay gelsin. Tolga, günaydın agam demiş. Günaydın Tolga'm. O da Trakya'nın Bülent Ersoy'u demiş Yasin. Kim? Faik. Nasıl getirdin? Bak dün gittin, bugün geldin. Yorulmadın mı yolda? He? Hani fotoğrafların yok mu? Anıların yok mu? Gönder bana, paylaş. Hangi bir ayı? Çıkmadı mı önüne? Hangi bir ayı?

bandajımı üstlerine yola. Hem onlara kara bela, hem sen de kurtulursun demiş Mike Şekerci. Ha? Nereye yollayayım? Kafayı düşmanların üstüne mi yollayayım? Yapamaz o. Yaşlandı o. Saldıramaz düşmanlara.

Canım benim, seni çok severim. Yaşla Faik ben. Skolyo Dugan Enis Şerif açılışımızın 7. yıl dönümü. 7 yıldır 7'den 70'e. Eftah Ronya Pera sana potoyte bu aniksa mefkarıştu meygatinen bir sosyal istazneyi o Enis Şerif. Yaşa be. Yaşa be.

0: Sevgili dostlar, Rıfat Marketler Kurcalı'da ve Kozlukepir'de fark yaratan marketler, Rıfat Marketler. Çok teşekkür ediyoruz. Hijyen, müşterisine saygı, kendisine saygı, sebze ve meyve reyonu, kuru yemiş reyonu, dondurulmuş ürünler var. Kurcalı'da çok fazla kocaman reyonlar var, dondurulmuş ürünlerle ilgili her şey. Rıfat Marketler'de, Rıfat Marketler. Sevgiler, saygılar, kolay gelsin. Ben seni sevmedim gitti demiş Mike, olsun. Yok zararı, illa herkes herkesi sevecek diye bir şey yok.
1: Orkestra kurup melodiden.
0: Ne yapalım? Sevmesen beni.
1: Damadın ailesinden damada geline şapa. Gelinin ailesinden geline damada şapa.

Günaydın Gürkan abi benden ve Nebiye ile sevimden hayırlı yayınlar size demiş Funda Yusuf. Sevgiler saygılar hepinize. Yaşayın. İlkan nerede bugün be? Tam onu diyecektim abim. Ne olursa olsun siz Haşim'le çok harikaydınız. Ben seni daha teleradyodan biliyorum. Çok iyi bir ikiliydiniz. Ve ayrıca ne yaşanırsa yaşansın insan en sevdiği dostuna karşı kısa bile küs kalamaz. Siz de öylesiniz. İşte yıllara dayanan bir durum bu demiş. Dostluk demiş Nurgül. 13 yaşından beri tanıyorum sizleri demiş Nurgül. Senin radyo maceran yıllara dayanıyor oho demiş. Sonra gel kameraları düzel diyor kardeşim. Kameralarla kafayı yedim dün. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bakacağız bakalım ama kamerasız bırakmayacağız sizi. Sonra gel hemen biraz dinleneceğim. Saat 7'de kemoterapiye götüreceğiz Bobigo'yu. Bak işleri iyi değilse paran yoksa hemen başlatalım seni hipodromyoda dansöz olarak demiş Oğuz. Yapacaksın mı bir güzellik agana be? He? Seni tanıdığın çok her yerde. Ya bir güzellik Oğuz bana. Benim olduğumu söyleme benden bu şarkıyı gönder onlara Haruk olacak karşıyım demiş. Bir dostum karşıyım Haruk Koçuk'un öyle bir şarkısı mı var?

0: Oh. Dün tavuk büfteyi yiyorum. Dün kasaptan geldik. Ben sadece kardeşimi götürüp dönecektim. Fener'ime nereye gidecektim ama olmadı. 4-5 saat kameralarla uğraştım. Onlar da işte sucuk turşudur bunun hazırlık yaptılar bugüne. Ve konuştuk, dedik ki annemi de alalım, babamı da alalım, ailece balık yemeye gidelim dedik. Ah, eve bir geldik, annem mangal yapmış, hazırlamış, ekmekleri bile kızartmış, her şey hazır, salatalar, malatalar, tiro kafteleri, her şey. Neyse, oturduk. Tavuk bifteği o kadar güzel olmuş ki mangalda. Tavada da yapabilirsiniz. Kuru kasaptan tavuk bifteği aldım bak. Her şeyi çok seveceksiniz. Ama ben tavuk seven birisi olarak çok güzeldi bu. Çok tadına doyamazsınız. Yine mangalda süper olmuş. Air fryer'da da oluyor, tavada da oluyor. Gidin kuru kasaba. İmam Nuri'nin olduğu yerde. Lofor Suratı 14 numarada İskeçe'de. Zaten taverasını göreceksiniz. Ahmet Kuru yazıyor. Kuru kasap. Yılların tecrübesiyle. Bu sene yeni yapmaya başladılar. İskeç'i açtıktan sonra dükkanı. Tavuk biftekleri yok satıyor. Gerçi her şeyi yok satıyor. Özellikle köfteler yok satıyor. Deneyin bu tavuk bifteğini. Bayılacaksınız. Tavuğun derisini falan koymuyorlar. Budunu ve göğsünü koyuyorlar. Harika bir şey oluyor.
1: Damada gelinen şarkı. Orkestra grubu melodiyle. Damada gelinen.
0: Gürkan abi, Nebiye abla Müjgan şarkısını istiyor. Çalarsan seviniriz demiş Funda Yusuf. Özgür Neşe biber tarlasından fotoğraf göndermiş. Beyköy'üne selamlar, sevgiler, saygılar. Ama ne biber de ne biber. Ne biber. Bana nasıl yapacaksın sen dansözlük? Vay mari aret demiş. Tolga, ama niye yapamayayım? Ne olacakmış, dansözlük yapma. Yayanın köy tavuğunu da çok beğenmiştin diyor. Faik Tuz'da çok köy tavuğuysa. Ben de köy tavuğuyum. Annelerin.

İnşaat bu inere. Emre bu inere. Sinap Semerci İnşaat'a çok teşekkür ediyorum. Sinap ve Semerci İnşaat inşaat alanında fark yaratıyorlar. Binanın kazım işlerinden son kiremitine tuğlasına kadar gümrücüne de Sinap Semerci olarak Instagram'dan bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Tona From, arabalarınızı köpük köpüğe yıkasın. Arabalarınızı harika yıkasın. Hiçbir dış temizleme. Sadece 20 euro. Ooo Çiko. Kabalaya yemek yemeye gitmişsin dün. Ay bu paylaştığın yeri hiç sevmiyorum. Hiç güzel. Yan taraftaki daha güzel. Çok daha güzel. Yani sevmiyor bunu. Vurdu kaçtı yapmak istiyorlar Türkleri. Evet. Yaşa Çiko, yaşa Çiko. Weston Afro sevgili dostlarım. Instagram'da Son Afro olarak bulun. Telefon numaralarına bakın. Sarıca yolunda hizmetinizde. Allah belanı kaldırsın seni. Her yeri tüm yaptın ama.

HBSC Ramadan Kadri. Ekostes Oktoys Oktobru 322'de HBSC Ramadan Kadri. Klimalar, klimaların bakımı, servisi, tamiri, Psixi Klimatizmos. Büyük marketlerin, büyük iş yerlerinin, kasapların, sağlamalarının kurulumu, buzdolabının kurulumu, bakım işleri, gaz dolum işleri. Sizin de psiktikosunuz olsun. Ramadan kadrisine telefonu verebilirim. Ve artık zeytinler toplanıyor. Yağlar sıkılmaya başlandı değil mi Halimoğlu? Duyuyor musun Ali? Trakya 2 zeytin sıkma tesisi. Gidin zeytinlerinizi Trakya 2'ye sıktırtın. Trakya 2'de sıktırtın sevgili dostlar. Trakya 2 Gümüşcüne sanayi bölgesinde. Soğuk sıkım. Zeytini olmayanlar oradan zeytinyağı da satın alabilirler. En güzel zeytinyağların en uygun fiyatlarla. Bu sene zeytinyağı kaç kilo olacak, nasıl satılacak bilmiyorum, bulabilirsiniz. Ama Gürkan yapmasana bile dansözlük yaparken oranı buranı eleyecekler demiş Nurettin. Valla para gelsin de nereme ilerlerse eleysinler. Hiç umurum olmaz. Çok paracıyım. Oramı da eleysinler, buramı da eleysinler. Yeter ki para taksınlar orama burama.

vurdum kendimi dün kavanoya diyor. Çık ol. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Yalnız o yerde değil, yan tarafa git. Orası çok daha güzel.

bu ayın 15'inden sonra. Bazıları şimdi sıkıyor, bu şimdi sıkılanlar aguralio demiş Alimoğlu'da. He. Anladım. Sese bakın şimdi, bir şarkı çalacağım size. İki şarkı çalacağım. Bu sabah yataktayken keşfettim bunu. Sevda Üskaran'ı itiraf ediyordum, ben bilmiyordum. Ebru Gündeş'e çok benziyor sesi. Çok güçlü bir ses. Çok güzel okuyor şarkıları. Ne oldu be? Fik fik fik. Ana sıçmış, omuzuma sıçmış. Vay benim yeni pijamamı boklamış bütün. Ne Allah seni bre. Gideyim pijamamı değiştireyim. Neyse, bir sponsorlukta tanıtayım giderken. Toyota Yuhani'deyiz. Toyota Yuhani'desin. İkinci el arabada da Drama, Kavala, Gümücine'de, özellikle Drama'da çok büyük bir alanda hizmetinizde. Toyota Yuhani'des. Kesta metakirizmen avtokinita. Dedaş'ta da satılıyor bu arabalar. Yuhani'des Mall. Yuhani'des-bros.gr adresine gidin. Orada ikinci el, birinci el arabaların fiyatlarına bakın. Fiyatlarını görün. Ödeme kolaylıklarıyla hizmet veriyor. Üstelik 10 yaşına kadar olan tüm arabalara 2 yılda garanti Toyota'dan.

Rahmetli Selçuk Tekay çalıyor Kerem Keman'ı. Bir canlı yayın kaydı. Bir Yıldız Tilbe şarkısı. Seda Özkaran, sese bakın. Ses muhteşem. Ses muhteşem sevgili dostlar. Ve huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri. Domruköy'de en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Çok teşekkür ediyorum huzura. Programı yaptığı katkılardan dolayı. İmaj'ın Nurhan Hasan süsleme alanında Gümüşhane'de iki şubesiyle hizmet veriyor. Süsleme deyince, süslemeci deyince. Kanari 30'da, Osano 816'da Nurhan Hasan. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz.

Günaydın Gürkan abi, nasılsın, iyisin inşallah. Biz Almanya'da araba temizliğinde çalışıyoruz ama bir arkadaş var, adı Şerif. Senin radyoyu sabah sabah 8'de açıyor. Bizleri saat 2'ye kadar, 2 kadar konuşmayı sanki dilcağızı içine kaçtı demiş Yaşar. Siz de açın, siz de dinleyin. Arabaları nasıl temizlediğinizi anlamayacaksınız. Ya. Delilerin toplandığı program bu. Kafayı yiyenlerin toplandığı program bu.

Açibo'dan dinle bunu. Kesman Akiyezleri demiş Faik. İşte sen sanattan şarkıdan bu kadar anlıyorsun. Hiç kimseye saygın olmazsa Selçuk Tekay'a saygın olsun. Selçuk Tekay kim olduğunu eminim Faik bilmez zaten. Neyse. Anlayanları çalıyoruz biz. Anlayana sivrisinek sağız. Anlamayanı tabu zurnaz.

Günaydın, kolay gelsin. Nevzat Baba'ya da günaydın demiş Cemal. Günaydın. Ayar odunculuk. Odunlar harika. Çıtır çıtır. CCP'si var Cemal'in. Kiralık masalar, sandalyeler var. İnşaat malzemeleri. Affeder mi? Boya çeşitleri sevgili dostlar. Büyük Müselimköy girişi benzincinin yanı mezarlığın karşısında. Yüzmeyecek misin? Devam yap demiş Erdal Bayram ha. Merhaba Gürkan abi demiş. Gökay nasılsın bak Gökay'ım? Tamamen iyileştin mi? İyi misin? Bomba mısın? Ne oldu araba işi?

Rasim Proydoruz'un yanındayım. Bugün Star Petrot'ta diyor İlhan. E niye açmadınız da diyor. Şimdi saat kaç oldu? 11 çeyrek geç mi açtınız da diyor. Aaa. Abi İlhan Patron. Arkiye. Kiri Proydoruz.

Sanat'tan Mona Lisa gelinlik, 1500'den fazla gelinlik, 2000'e yakın gelinlik. Sadece Hatice ablada, sadece Mona Lisa'da. 30 yıllık tecrübe Mona Lisa'da, Tuzcuköy girişinde. Gelinlikte fark yaratıyor Mona Lisa. Ayrılmak. Mona Lisa.

Çiçeklerle gelin arabası süslemesi, gelin yolu süslemesi, Mona Lisa'da sevgili dostlar. Mona Lisa. Hatice abla günaydın dinliyorsan. Her gün açık, 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Öğleden sonra da hizmetinizde. Pompa işinde İbrahim abi, oğlu Alper, arabaların ve traktörlerin pompa işleri, onlardan sorumlu sevgili dostlarım. Son model tezgahlarla diagnostik alete bağlıyorlar ve neresinde ne var, arabanın, traktörün şık diye vuruyorlar. Etbili problemlerinin çözümü pompacı İbrahim ve oğlu Alper'de sevgili dostlar. Evet, kuru kahvede hacı, yılların tecrübesi hacı, lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14'te, Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında, Sansiyon'un sağ karşı köşesinde hizmetinizde. Kalfa Pastanesi, efendim ta sizi nostalji, eski yıllara götürüyor. Kalfa Pastanesi'nde her türlü ürünü, yepyeni lezzetleri, yepyeni tatları, fıstık rüyasını bile bulabiliyorsunuz. Ama Kalfa Pastanesi şimdi Serrano'yu geri getirdi. Çocukluğunuzun yıllar öncesinin pastası, tatlısı Serrano, Kalfa Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor Serrano. Şimdi tamam mesele İbrahim Akal doldu demiş Gökay. Bir de Sinan Özen olsun da tam

Just Green, Ahmet İyileştin mi? Just Green sevgili dostlar, alerji yapmayan, kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri Just Green farkıyla size sunuyor. Çocukların biberonlarını temizlemek için özel deterjan. Çocukların elbiselerini yıkamak için özel deterjan. Sizin elbiseniz için yumuşatıcılar, bulaşık deterjanları Just Green farkıyla bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Fatih, Şahin'de üretilen yufka, harika yufka. Horgatik Ezgepsiz adıyla Kavala'dan Dedağaç'a tüm bakkal ve marketlerdeki bu yufkayı deneyin. Bir de Sotis Volanis'ten Barakya şarkısını Gökay kardeşime çalarsan çok mutlu olur demiş Tolga. Ne alaka? Bir de son mektup çal Sinan Özden'den demiş Hasan Şerif Ali. Son mektubu yazarken elin titremedi mi? He? O mu? Birisine mektup yazdınız mı? Mektup yazanlar buraya gelsin. Anlatsın bana, hiç mektup yazdınız mı?

0: haklısın. Çok haklısın Gürkan abi demiş. Tanju Halil İbrahim. Halil İbrahimovic. Tanju Halil İbrahimovic yapalım, yaptım seni de. Okulda ödev olarak yazgım var demiş.
1: Senden mektup al.
0: Halimoğlu'na. O mektup değil be. Sende. Günaydın Gürkan kardeş. Kısa bir aradan sonra ben de buradayım. Kardeşin aslan iyisindir. İnşallah. Of dosya demiş Ertan. Ertan hoş geldin. Her şey yolunda mı? Hoş geldin. Sizinkiler çalışmıyor galiba bugünlerde. Ha şöyle şimdi bir şeyler oluyor demiş.

Devletoğlu artık İskençe'de. İdiotiko Kep anında hizmet. Devletoğlu Aslan fotoğrafını da göndermiş. Soğan Nusi. 7A'da Devletoğlu sizleri bekliyor sevgili dostlar. Sen İskeç'e misin Barsan? O şarkıyı Sinan Özen değil Öksüz Mustafa çalıyor. Onu aç demiş Yasin. Güldürme benim Adeli. Necla Hanım hoş geldiniz. Acılar zamanla unutulmuş. Ne oldu bana Necla Hanımcığım? Sponsor olacak mı senaryo? Çok paraya ihtiyacım var. Çok. Acıyım bana sponsor olun acıyım bana.

Yoksa kötü yola düşeceğim bak. Bak kötü yola düşeceğim. Ama telefonun çekmediği yere niye yol yapıyorsunuz İlkan? Telefon çekmezmiş.

Kedinize, köpeklerinize yemleri Coşkun'dan alın. Coşkun bu işin uzmanı sevgili dostlarım. Coşkun bu işi uzun senelerdir yapıyor. Kuşlara yemler, kedilere, köpeklere korketen konserveler, bitpire hapları, tavuklar için de bir ilacı var. Yorgan için yok, yorgan için Hasan'ı çağırıyorsunuz. Bir pire için, bir kene için yorgan yakmıyorsunuz. Her acıya göğüs gerdim, her şeye göğüs gerdim. Ama Nejat'ın söyledikleri çok ağır geldi, kendime gelemiyorum. Kendime gelemiyorum, resmen kafayı yemiş dedi. Bu ne dedi, kaçık dedi, o dedi tam dedi, deli dedi. Deliye deli denir mi bay? Deliye deli denir mi, kaçık denir mi? Her acıya göğüs gerdim. Çok ihtiyacım var belli diyor. Necla Hanım nerede belli? Bak ağzım kokuyor. Bak ağzım kokuyor açlıktan bak. Bak açlıktan ağzım kokuyor, acıyım bana. Hadi bilmiyorum ama senin kızan kızam artmış biraz belli. Doğru, seninkinden lazım kızama demiş, kızana demiş. Senin kızan artmış, ne yapmış kızan, ne yapmış? Kızana, o kızana bir sopa lazım. Bak çok şaka yapmıyor. Bak bak bak. Vallahi kan şaka yapmıyor. O kızana bir güzel bir tokat lazım, onu döven yok. Tövbe yarabbim vallahi. Dayan cennetten çıkma odur dememiş atalarımız onu. Döven yok onu. Onu bir patakla vereceğim. Bak bak nasıl zahir gelecek. Tayfun'u salacağım onun üstüne. Onun üstüne Tayfun'u salacağım ben. Sen ya. Mehmet Ahmet. Günaydın demiş. Günaydın dostum. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pideciğim. Opel Nurcan mı söylüyor bu şarkıyı demiş Tolga. Hayır. Volvo Ayşe söylüyordu. Erdem bıraktı sosyal medyayı da, seni de tövbe etti, umreye gidecek demiş Ekrem. Aa, sosyal medyayı da mı bıraktı? Yok mu sosyal medyada? Berkay Nilay yanında mı Erdem? İyi yayınlar Gürkan abi, şu an işteyim, moladayım, masaj koltuğumu geçtim, biraz yorgunluk atıyorum. Bir yandan masajımı yaptırıyorum, bir yandan da Radio City sesini dinliyorum. Vallahi molanın keyfi bir başka oluyor. Senin güzel sohbetin, ne güzel müzikler de insana enerji veriyor. Sana kolay gelsin abi, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş Berkay. Paracım yok. Ağzım kokuyor açlıktan, ağzım kokuyor. Ne param var ne pulum var. Siz gene masaj yaptırdın oralarda.

Aa yok Önde. Sosyal medyada Erdem Hatip diye biri çıkmıyor. Aa öyle kapamış sosyal medyalarını kızarın. Bana niye kapattı sosyal medyalarını sen? Nereden cevap vereceksin şimdi bana? Sopa delisi kızlar. Kiracıya gel göğüs geldim de siz hiç bacağınızı tahta ağır sandalyeye çarptınız mı? Tebenin burada salonda sandalyeler var. Gavur ölüsü gibi. Bir çarptım ayağımı geçen de anacım nasıl bir acı nasıl bir acı nasıl bir acı. Bir de siz hiç top oynarken ince ellerinize top vurdu mu? Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bak Tanju'ya sorun Tanju bilir. Tanju bilir. Sanki kopacak insanın ince eller o derece ağrıya. Ha, Çiko da bilir. Yaz bak YouTube'a Opel Nurcan gör demişti Olga biliyor musun ya? Okuma Necla. Bir fakir kokusu geldi senden mi o diyor. Hayır yan taraftaki kız anonsurmuştur.

etmiş sevdiğime.

O top açısını Hasan da bilir. Ben bir kere top oynarken vurmuştum onun pipisine demiş Hayasi. Sen benim nefesim. Ay yamulmuş o. Yamuk kalmış. Hepsini silmiş, numaraları da silmiş. İnternet de kullanmıyor. Radyoyu da dinlemek istemiyor. Dünya iletişimi kesmiş. Yanımda selamı var sana diyor Ekrem. Sesli okuma, daha kendime gelemedim. Biraz önce senden aynen öyle. Utanması lazım ama utanmayan ayıp yok. Hakikaten öyle. Ne kadar basit seviyelere inmiş değil mi? Hadi ben deliyim. Ben deliyim, ne yapsa yeridir. Evet İlyas'ım, çok haklısın. Söylediğine çok güzel yazmışsın. Aga konuşma, azıcık şarkı bitmeye demiş. Tolga yani Tolga. Sus be. Gürkan abi biraz oynamaları çalsan, oynasak biraz demiş bunda Yusuf. Hepsini silmiş, numaraları silmiş, internet kullanmıyor, radyoyu dinlemek istemiyor, dünya iletişimi kesmiş, yanımda selam var sana demiş Ekrem. O zaman sen şimdi Ekrem azıcık radyoyu bu kıza Allah yolunda baş koymuş. Efendim bu Erdem Allah yoluna baş koymuş. Yalnız fazla kesmesin, eşimi dünyayla Tayfun'u yollarım bak onun üstüne. Erdem'e çalıyorum bunu.

Şimdi neyi hatırladım biliyor musunuz? İstanbul'da uzun yıllar kaldım. Ya yani 10 sene uzun yıl mı? 10-11 sene kaldım. İstanbul'da Ramazan'ın çok farklı bir havası, çok farklı bir tadı var sevgili dostlar. Hiç Türkiye'de Ramazan'ı yaşadınız mı? İftara az kalı o pide kokuları, o simitler, özel simitler, mevlüt simidi gibi simitler yapıyorlar ya özel Ramazan'da. Hurmalar, o telaşe, o Ramazan alışverişi bambaşka oluyor. Hele hele o sıcacık pideyi alıyorsunuz da iftar açmayı bekliyorsunuz ya orucunuzu bozmayı. Bambaşka bir şey. Hakikaten orada yaşamak lazım onu.

ve Gürkan Nesinoğlu'nun en sevdiği şarkılardan bir tanesi. Sizin de sevdiğiniz bir şarkı, bir Ali Tekin'dir şarkısı. Ali Tekin Türen'in o kadar güzel şarkıları var ki. Oo. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere

duramıyorum. Batrakya'da kulağı zıyanlar az iştenden Şener'e gidiyorlar. Hondo Center'in karşısındaki yol 2531-0270 numaralı telefonda Şener. Şener sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle İskeçe'de Sarakis'in karşısında İskeçelilerin de hizmetinde Şener. Allah kabul etsin Tanju. Bu bizim kız anamı çaldı. Ne olmuş ona diyor Ertan. O ermiş. Ona çaldım ermiş o. Darısı bizim de başımızda. Ne yaptın abi, iyi yayınlar. Hiç geçmedi bu grip. Ne zaman geçecek, delireceğim diyor Ahmet. Ahmet. Ayın 12'sine kadar geçsin kardeşim grip. Ha? Ona göre söyle, o grip 12'sine kadar geçsin geçer. Çok çok acayip bir şey. Benimki yaklaşık bir hafta ağır seyretti. Bir haftadan sonra yavaş yavaş o yatarken o boğazlarım yanar. Efendim o boğazımda bir şey takılı kalır. Tuzlu gargara yap. Bak çok yapay zekaya da sor. Tuzlu gargara boğaza iyi geliyor. Ama ne yaparsan ya, bir virüs olduğu için şimdi o vücuda giriyor. Vücut onunla savaşmaya başlıyor. Şu anda savaş halinde senin vücudun. Sonra o devrini tamamlıyor. Çıkıyor gidiyor anacın sattığım virüsü. Herkes hasta. Ben çok mutluyum. Kötüler ilk önce hastalanmış. İlk önce ben hastalandım, sıramı geçirdim. Hiç. İstersen hastalarla yatayım kalkayım, öpüşeyim hiç geçmiyor, bulaşmıyor bana artık.

Sus da insanlar iki şarkı söylesin, dinlesin. Sus! Terbiyesiz kaçık Gürkan. Akılsız Gürkan. Fakir Gürkan. Nefesin açlık kokuyor. Gürkan nefesin kokuyor. Kaç! Kaç! Kaç! Kaç! Şimdi arabayı da satacağım. Yok. Satacağım arabayı da satacağım. Ne yapayım? Korona mı acaba demiş Ahmet. Ne bileyim be kardeşim, korona değil, herkes hasta. Korona vurana olsa daha hafif geçecek korona. Sattıra muttıra biriz bu. Hattıra muttıra biriz. Sattıra muttıra biriz bu. Endoplazmik retikulum bu, endoplazmik retikulum. Happy end ünüsü bu. Happy end. Çok çekeceksin ama sonu mutlu bitecek. Tamam mı? Çok virüsler var bak. Pikachu virüsü var. Anna Kurnikova virüsü var. Brain, beyin virüsü var. Sarmaşık virüsü var. Happy 99 Happy End virüsü var. Ben Happy End virüsüne yakalanmışım. Sonu çok mutlu bitti benim hastalığım. Bakalım seninkini göreceğiz Ahmet. Nasıl, ne virüsü bu?

0: Gürkan sana yazdım ama görmedin sanırım. Yaşasın fakirlik diyor Nas Bey. Görmedin mi Nas Bey? Facebook'tan mı yazdın? Orhan Köse de yazmış bak. Gürkan günaydın yayınlar derim demiş. Günaydın, günaydın dostlarım. Hüseyin Muhtar. Ne zaman bitecek tanrım bu asa? Niye böyle olmuş bu mesajlar be ya? Yunus Mehmet. Günaydın bak Gürkan çaldır bakayım demiş. Ya Süre Batı Trakya'nın yakışıklı çocuğu. Senin gibi yakışıklı olsam. Eşek arabasından gezeyim. Nasıl olsa zengin bir kız bulurum. Aldırırım onu arabam. Sesli okuma günaydın Gürkan. Bu kadar çirkinleşmek işte onun seviyesi bu kadar. Bu kadar çirkinleşmesi. Ondan sonra diyor ki benim başka işim var diyor. Ben diyor TRT spikeriyim, TRT habercisiyim diyor. Ama ne kadar çirkinleşmiş değil mi? Hakikaten çok çirkinleşmiş. Hayır sabahlar, iyi yayınlar, aynen dediğin gibi dinleyiciniz demiş Emine Kara Hoca. Ben onları hiç görmemişim. O anda çok mesaj geldi. O yüzden görmemişim. Günaydın Gürkan, meyve veren ağaç taşlanırmış, seni de taşlıyorlar demiş. Onlar bir anda geldi o mesajlar. O yüzden ben onları hiç görememişim. Meyve veren ağaç taşlanırmış demiş Oktay Lütfü. Başka kim neler demiş? Çok aşağılara gitmem lazım. Evet. Ergin Kurcalı, Volvo'nun suçu ne? Hıdır Isat demiş. Çok güzel program Gürkan'ım, sahilde hoş vakit geçiriyoruz. Allah senden razı olsun demiş Şahin abi. Şahin abicim, akşam şeyi merak ettim. Sen bana dün dedin ya ben tedavi görüyorum. Benim bir hastalığım var diye. Şahin abimizin çok ilginç, dedim ki nasıl bir hastalık bu diye merak ettim. Hıdır'a sordum. Bu bir immün sistem hastalığıymış. Pemphigus. Hıdır, pemphigus hastalığı nedir?
1: Pemphigus, bağışıklık sisteminin cilt hücrelerine saldırmasıyla ortaya çıkan nadir ama ciddi bir otoimmün hastalık. Genelde ağrılı kabarcıklar, kolay patlayan yaralar yapar, ağız içi ve ciltte sık görülür. Tedavide bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanılır. Mutlaka uzman takibi gerekir.
0: Evet, o yüzden de günümüzde artık her hastalığın tedavisi var. O yüzden de abimiz zaman zaman gidip hastanede birkaç gün kalıyor. Özel bir tedavi uygulanıyor sevgili dostlar. Ve o işte o özel tedaviden sonra da gündelik yaşamına devam ediyor. Böyle hayat hep şey değil, düzlük değil. Hayatta hep ben söylerim, hayat insanlar için... Süt liman denizde düzlükler olacak, inişler olacak, yokuşlar olacak, zor günler olacak, acı çektiğimiz günler olacak, çok sevinçli olduğumuz günler olacak ama inanın bunların hepsi sona erecek. Bir gün hayat bile sona erecek. Bir gün hayat bile bitecek. Kesin olan bir şey var. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz. Önemli olan bir hoş seda bırakabilmek. Ya iyi insandı. Yani biz sevmiştik onu. Nasıl bilirdiniz diye sorduğunda hoca öyle gelişi güzel laf olsun diye iyi bilirdik demek değil de gerçekten canı gönülden, canı yürekten iyi bilirdik demek çok önemli. Ben mesela fırsatım olduğunda, şimdi bazı özel şeyler anlatılmaz ama aklıma gelmişken söyleyeyim, şeyden geçerken, bizim İskeçe'deki mezardan oradan geçerken dururum, Ahmet hocama selam verirdim. Selamünaleyküm hocam derim, nasılsın derim. Yani duyuyor ya da duymuyor. Çünkü Ahmet Mete Hoca gelmiş geçmiş en insanlardan bir tanesiydi. İçi dışı her şeyi bir, büyüklerin ve küçüklerin çok sevdiği, bir daha eşine rastlanamayacak bir kişilikti Batı Trakya'da. İskeçe müftüsü. Allah gani gani rahmet eylesin. O yüzden... İyi insan olmak önemli. İyi insanları kimse unutmaz. İyi insanları herkes yad eder. İyi insanların arkasından herkes güzel şeyler söyler sevgili dostlarım. Aynen Neşet Baba'nın ardından. Allah gani gani rahmet eylesin, bize ne güzel türküler bıraktı. Neşet Baba olmasaydı Türklerimiz öksüz kalırdı dediğimiz gibi. Ve... Ne diyelim? Agora Plus'lardaki indirimleri de aktaralım. Emre bakacağım şimdi senin yazdıklarına. Agora Plus. Agora Plus'larda bu hafta 1 kilogram Rizli Carolina pirinç 1,5 euro. Knorr tavuk bulyonu 24 tanesi 3,30. Un, Topaz marka Mil Hellas 25 kilogram 12,99. Always Crema Sapuna 1 litresi 99 lira. Melisa spagetti 6 ve 10 numara. Niye bu makarnaların hep 6 ve 10 numarasına indirim çıkıyor her yerde? Onu anlamış değilim. En çok 6 ve 10 numarası mı satılıyor? Evet. Melisa spagetti 6 ve 10 numara. Agora Plus'larda 75 lira. Yarım çanının karşısında Gümücüne'de. Allah rahmet eylesin Ergen. Selam Gürkan, ben Nefeciler'den Hakkı Hoca, hayırlı hafta dilerim. Bol kazançlı helal yoldan kazanmayı cümlemize Rabbim nasip eylesin. Babam ilahisini dinletir misin demiş Hakkı Tarakçı.
2: Doyulur mu, doyulur mu? Aşkın ambar,
0: Aynur ablam güzel, sevgiler saygılar. Boşver be İlyas'ım, boşver. Boşver. Teşekkür ederim Gürkan'ım demiş Şahin abim. Geçmiş olsun. Tekrar tekrar.

İnsanoğlun cenazede imam bize sorduğunda bize yalan söyletmeyin. Bize iyi bilirdik dedirtmeyin sevgili dostlar. İyi insanoğlun canı gönülden iyi bilir.

Günaydın Gürkan abim. İyi terapiler dilerim demiş Hamdi. Kolay gelsin Hamdi'm. Kolay gelsin tüm Germanos çalışanlarına. Sen misin o iyi insan demiş Ahmet Osman. Yani iyi olduğumu düşünüyorum Mehmet. Ne bileyim. Onu siz söyleyeceksiniz bana. Düğüne gelmeyeceğim ama sana 25 euro yollayacağım. 20 benden, 5 euro da yaptığın verdiğin hizmetlerden dolayı. Tamam mı?

0: Hadi Hakkı Tanakçı abimiz için, babalarımız için, hayatta olmayan babalarımız için, hayatta olan babalar için sevgili dostlarım, bu şarkıyı dinletelim. Gelme de gör bak nasıl ban yiyen Kozmote'den demiş Ahmet. Bak resmen beni tehdit ediyor dostlar. Ay beni tehdit eder, bana kötü laf söyleyen söyleyene. Bir insanın ne kadar çirkinleşebildiğini, ne kadar seviyesizleşebileceğini dinletmek adına sizlere benim hakkında Nejat Ahmet'in dün akşamki programda neler dediğini tekrar dinleteceğim sizlere bu şarkıdan sonra. Benim düğünüme de gelmedin ama hiç bana da yollamadın demiş Hasan. O zaman senin en samimiyetimiz yoktu. En samimi arkadaşım sen bana dansöz demişsin. Bak Nejat nasıl kaçırmadan diye programları bak. Ya sen bana dansöz demişsin. Ay, ne yapacağım, parasızlık. Parasızlık bu. Parasızlık insana her şeyi yaptırıyor. Parasız pulsuzum. Nefesim kokuyor açıktan. Ay ay. Bir yudum ekmek gönderen yok. Of Ertan'ım of.
1: Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda

0: Sen onları gidip zepevenklerin elinden almış adamsın demiş Coşkun. Aynen öyle. Bak şimdi neler yapıyorlar bana.
1: Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınar.
0: Bu adam benim babam.
1: Üstümde ve kol kanat, sırtımı yasladı.
0: Ve bak bir şey söyleyeceğim, çok ciddiyim. Sakın büyüklerinizi, annelerinizi, babalarınızı, ninelerinizi, dedelerinizi o cahil diye küçümsemeyin. Onların hiç

0: Ha. İşte kadınlarla istek yaptık. Ceviz toplamaya başlayacağım. Reklam yap, müşteri bulayım dedim. O da bana radyo üzerinden senin var kimin reklam yapsın dedi. Gece programı kimi dinliyor o yapsın dedi. Ben de verdim ona cevabı. Ama o senden ne istiyor Necat abi? Yemiş kafayı. Bana kumanda verecek. Ben kimi dinleyeceğim, kimi dinlemeyeceğim diyor Halide Mümin. Halide bak ne güzel anlamışsın. Kafayı yemiş. Teneke dolu olduktan sonra ses yapmıyor zaten. Zeytinyağlı tenekeye vurduktan sonra dolu yapmıyor. Boş teneke çok ses yapıyor. Aynı davullar gibi. Ne istediğini vallahi ben de bilmiyorum ama ben acımaya başladım ya. Yani sadece radyodan geçiniyor çocuk. Yani yardımcı olun, sponsor verin. Yani benim geçimim radyodan değil. Programlarımız da aynı değil zaten. Ben farklı bir versiyondayım. Krallığı alsın, ödülleri ben alıyorum zaten. Ama kafayı yemiş durumda mı? Evet, yemiş durumda. Çok iyi bir arkadaşı ona çok güzel bir söz söyledi. Bu şekilde devam edersen bu radyoculuktan dansöz olarak ayrılacaksın dedi Halide. İletin kendisine. Ben acımaya başladım yani. Beni dinleyin diyor bana Necat abi. Onu dinleyemez. Ben de dedim o benim bileceğimiş. Mavi Sedili duyuyorsun değil mi? Ya hakikaten muhatap olmaya da değmez. Zavallı bir insanla uğraşıyoruz sadece. Uğraşmayın. Engeli de çekti. Bak ben bugüne kadar hiç kimseyi engellemedim bir kişi haricinde. Tek bir kişi haricinde ömrüm boyunca hiç kimseyi engellemedim. Ama hiç kimse de ben sataşmadıktan sonra bana böyle manyakça cevaplar veya karşı gelmeler yaşamadım. Nasıl oluyor onun bu kadar düşmanı oluyor? Nasıl oluyor bu kadar kişiye düşman oluyor? Onu da çözmüş değilim. Ben çektim ama benden fazla beğeni yapamazlar diyor. Ben öderim beğenileri yaptırım Necat Bey senin için diyor. Eyvallah Mavi Sendeli. Bak beğeniler nereye gidecek diyor. Hadi bakalım göreyim. Muhatap olmayın arkadaşlar, muhatap olmayın. Esat Mümin kolay gelsin adam gibi adam diyor. Esat'ım sağ olasın. İlhan.
1: Şimdi Halide Mümin'in de bana dün yazdığı mesajı size aktarmak istiyorum. Ben haddimi bildirmiş ya. Bakın Halide bana dün ne demiş. Ben ona bunu söyledikten sonra demiş ki Gürkan'ım, insanın kimi dinlediği önemli değil, kimi severek dinlediği önemlidir. Ben seni üzüm kasalarının içine koyup telefonu dinliyorum. Patronlar beni işten atacak. Ben seni dinliyorum. Severek seni dinliyorum demiş. Haddini bildirdim demiş ya Halide. Bak Halid ne kadar ikiyüzlü insanlar var. Bir de bunu da görün. İsterseniz Halide'nin mesajı sabittir. Ben mesajları hiçbir zaman silmem. İsteyen herkese de gönderebilirim. Ama bunu büyütmeye gerek yok. Herkes kendine yakışanını yapıyor. Biz programda programın formatı gereği delilik yapıyoruz. Ama çok hele benim işim bu değil diye ben TRT muhabiriyim falan diyor ya, çok da TRT muhabirinin yakıştığı sözler bunlar, tebrik ediyorum. Çok güzel. Çok iyi. Böyle kendi kendinizi rezil etmeye devam edin. Bana sataşmayan hiç kimseye sataşmam. Çok ezelden beri sürekli ara ara bunlar yapıyorlar bunu. Yani demedikleri şey kalmadı. Siz de bir, o yüzden ben Halide'ye de dün anlattım ama Halide'nin bu kişiliğini belli eden bir şey. Halide de böyle bir kişilik demek ki. Dün ben aynen şunu dedim. Dedim ki bak Halide, bana sataşmayan birisi olmasa, bana hakaret etmese, benimle uğraşmasa, ben bunları ben onu dinleyen, yani onu dinlemeyin bak falan demem. Herkes istediği radyocuyu dinler. Gene dinler. Fakat onu dinlediğin halde, ona yazdığın halde bana reklam yap diyemezsin senin cevizlerini. Ben bunu kabul etmem. Bunu da açık seçik söylüyorum. Zaten gizlediğim bir şey yok. Ha, o diyor ya ben kimseyi engellemedim diye. Bana yazan bütün arkadaşlarımı arkadaşlıktan çıkarmış. En azından 10 kişi arkadaşlıktan çıkarmış. Engellememiş ama çıkarmış arkadaşlıktan. Ben engellerim arkadaş, direkt hiç bakmam kimsenin gözünün yaşına. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, iyi haftalar dilerim demiş Hüseyin Mümin. Çok teşekkür ederim. Kızma Aynur abla, gül, ben gözümle gülüyorum. Kızma gül, iyi yayınlar Klas, seni seviyoruz demiş Müjdat. Sağ olasın, sağ olun dostlarım, sağ olun. Herkes, bak benim çok mutlu olduğum bir şey var. Bu Trakya'da herkes herkesin ne olduğunu çok iyi biliyor.

0: Haydi düşmanlar aşağı. Yok bu kadar değil. 200'lü şeytan. Bu başka açıklaması yok demiş Ertan. Duydunuz mu Ertan'ım? Bak ben o yüzden birçok kişiye söylüyorum. Çünkü ben bunları benim ilgilendirdiği için ben bu yayınlardaki bana söylenenleri, bana yapılan hakaretleri hep bir bir dinliyorum. Tabii sizi ilgilendirmediği için siz de dinlemezsiniz ama ben o yüzden bunlara çok bileniyorum. Bunlara bu şekilde onları da dinleyenlere diyorum ki bak bu adam benim hakkımda böyle böyle şeyler söylüyor. Beni seviyorsanız onun dinleyicisi olmayın. Bak bunu çok açık seçik söylüyorum zaten. Gizli gizli söylediğim bir şey değil. Ha olursanız olursunuz kardeşim, yapabilecek bir şey yok. Herkes istediğini dinler, istediğini dinlemez ama onu dinleyen, ona onları yazan bana beni dinlemesin. Bana da yazı benden böyle. Benim programım reytingi çok diye, benim programım dinleniyor diye. Efendim benim cevizlerimi sat diyemez. Cevizlerini sattırmak istiyorsan gidersin Fikret abiyle konuşursun. Ödersin Fikret abinin parasını. Cevizlerini sattırırsın, reklamını yaparız. Anladın mı Halide? Ama nasıl da iki yüzlü konuşmuşsun, yuh yani. Vallahi billahi yuhlar olsun yani. Vallahi hayret ettim. Bana ne yazıyorsun? Nejat'a ne söylüyorsun? He? Haddini bildirdim diyorsun. Bana gene diyorsun ki ben insanın kimi dinlediği önemli değil, kimi severek dinlediği önemli. Yani Nejat'ı severek dinlemiyorum diyor. Bunu demek istiyor. Mecburiyetten dinliyorum diyor. Belki de amacın cevizlerini sattırmaktır. Yani. Güneş bal çikolası olmaz demiş melek. Belli zaten be Hasan'cığım, öyle oldu belli. Hayırlı programlar Gürkan'ım. Hollanda'da selam. Oğlum Mermer Cerol'a ve küçük oğluma ve size selamlar demiş Hayri ablam. Sevgiler, saygılar, selamlar. Efendim Erol Mermer Cerol'da diyelim. Bırakacağım, biraz oynayacağız. Erol mermer konusunda uzman. Her kalitede mermer. Çömeni yapımı. Mezarları mermer kesimi. Çok uygun fiyatta 100 euroya mermer taşları. Mermerler. Mezar taşları. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde evrensel mermercilik ve... Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ella pamera simpa meyka. En güzel düğünler, en güzel eğlenceler. Yılbaşında bak Çiko. Gene gelmezsen bizim eğlenceye. Ölümlerden ölüm beğen Çiko. Eğlence yapıyoruz. Denirer ki de yılbaşında yeni yılda kısmetse. Allah sağlık saat verirse tabii ki. Herkesi Dendrakiye bekleyeceğiz.
1: Haydi geçti.
0: Ne bu böyle insanlar be demiş Hüseyin. Gördün mü Çikocuğum be? Ne insanlar var be ya. Allah billah. Böyle işte çekememezlik. Böyle bir şey. Böyle bir şey işte. Bizim köyün. Daha neler neler. Daha neler neler. Fikret abiyle konuşmalar. Fikret abiye gel, benim de şeyim ol, benim de menajerim ol, bana da reklam bul, bana da sponsor bul, gel seni programa şey yapayım diye. Bunlar ipula hareket. Bunlar şeytanca düşünceler. Yani Fikret abiyi de kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ama Fikret abi sen neler ödeyeceksin? Ha? Neler ödeyeceksin Fikret abi sen mi? Senin zaten 3-5 tane sponsorun var, kendine yetmiyor. Ama kabahat Fikret abiye ben söyledim. Ben olsam haddini bildirir veririm ona. Bildiririm ben ama Fikret abi benim gibi deli başlı sakin adam, ne yapsın?

durup dururken kimseye sataşmıyorsun deme. Bana neden sataşıyorsun demiş Faik. Sen istisnasın yavrum. Sen istisnasın canım bebeğim. Sana olan sevgimi aşkımı bile belli ediyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Çok haklıyım değil mi Tanju? Çok haklıyım. Kardeşim sıkıntı varsa haber et demiş Sedat Peker. Var ol Sedat abi. Ben kendimi hallederim Sedat abi, var ol. İnce yerlerini sıkma sakın. Tamam mı? İnce yerlerini sıkma. Hayır ben İlyas'ım iyi söylemişsin. Ama o kadar sinir yapma. Yapma o kadar sinir. Abi bu ikili ortamı bozmaya çalışıyor kesin demiş Cüneyt. Cüneyt uyan uyan Cüneyt, sabah oldu. Bak Cüneyt de anlamış ne olduğunu bak. Yaşa be. Yaşa be Cüneyt be. Faik bile anladı ne olduğunu, bırak sen. Anlat Faik çocuğum ne olayım. Problem ne Faik, anlat bakayım.

Yanlarım ağrıyor. Oh. Oh, oh, oh, mastika mastika. Oh, oh, oh. Nurten Karali, sana da günaydınlar. Güzel gün olsun. Ana, yufkacıyı unutmuşum. Ah, yufkacıyı unuttuk. Gökhan, yufkacıyı unuttuk. Gökhan. Dört kere maşallah bizim yufkacıya. 14 kere, 24 kere. Maşallah. Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka. Rıdvan Feyiz sevgili dostlarım. Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde böreklik yufka değil, sadece Gümüşlü'ndeki bakkal ve marketlerde Trakya yufka. Oh, Çiko, yanlarım ağrıyor. Hesap nasıl geldi dün? Sasyep yasan gözünüzü tuttular mı, hesap nasıl geldi? Gürkan Bey kardeşim, geçilmez Çanakkale'den selamlar, saygılar. Siz Batı Trakya'nın en iyi radyocusu olarak başarılar diliyorum size. Takmayın bu tür eleştirileri demiş Abdullah Erkan Bey abim. Ama haddini bildirmek lazım, haddini bilmeyenlere. Çünkü böyle yapmazsan bunlar konuşmaya devam edecekler. Anlatabiliyor muyum? Bir de Halide'nin de ne olduğunu bilmezdik, öğrenmiş olduk. Dinlenmeyin bu acıba, bıraksın sefil olsun, bassın gitsin demiş Özat. Hatip'in kırmızı mendili gibi senin agan da çıkıyor, duydun mu? He? Senin agan da Hatip'in kırmızı mendili gibi çıkıyor. Özat. Herkes vaziyet alsın, buralar karışacak. Alın dontileri bakalım demiş Oğuz Mehmet. Doniti ne be? Hepiniz delisiniz. Bırak bu dinle, bu radyoyu bir akıllı dinlemez mi bırak? Ha? Alın donitileri, buralar karışacak. 80 euro kaç kişi? İki kişi deme, bayılırım Çiko. İki kişi deme, hop dedik, bayılırım burada bak Çiko.

Bioplus ve Bioxin ile saçlarınız dökülmesin. Sansilo'nun satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde. Bioplus ve Bioxin. Saçlarınız dökülmesin. 4 kişi 80 euro çok iyi çıko. Çok iyi. Oğuz onun yerine burgu satıyor. Brrr, brrr. Bir de şey var, çimento kırıcı gelsin. Ne diyorlar onlara? To yapıyor ya, onlardan var dükkanda. Powerbank da alın yanınızda, bataryası biterse ne yapacağınız diyor Tanju. Akıllı olan zaten dinlemesin bu radyoyu. Gitsin dinlesin. Ne?

Dört Mevsim Aile Tavernası. Sponsorluğu alırken gittim, bizzat telefon etti yakından, daha sonra Ramazan'da gördüm Hamdi abiyi, konuştuk onunla. Neden bana sponsorluk vermek istediğini söyledi. Anlattı bana telefonda. Belki ben de bir gün anlatırım size. Çok teşekkür ediyorum programa her gün katkı yaptığı için. Efendim harika bir ortam, harika ağaçlar, harika suların olduğu yerde. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Cumartesi, pazar günleri çevirme var, kokoreç var. Bu güzel lezzetlerin gizli sizler de tadına varın. Ne demek ciğerim, her zaman yanındayım. Faik de kaşınırsa söyle de mi Sedat Peker. Oncağızın kaşınma halcazı yok. Onu kaşınırsa ben onu kaşırım. Biraz av yorgunu, av yorgunu. Burçları unutma demiş Cüneyt. Oho, sen daha orada mısın Maga? Bırak yapma şunları reklamını demiş Recep. Oynasın, oynasın. Yaşa Baneciğim.

Aynen öyle. Bir dinleyicim Halide'ye de yazıklar olsun demiş. Hakikaten öyle. Ne kadar 200 insanlar var görüyor musunuz? Bir de yalan söylüyor. Haddini bildirdim diyorsa mesajı bende. Aynen okuduğum gibi isteyene gönderebilirim. Emre!

Gökayidis Topalidis'e, Gürkan Agası'ndan Şaba. Ne zaman yapacağız bir gevecik be? Ne zaman yiyeceğiz gene bir karides çıkma, karides çıkma?

Senin Faik dün Gökmen'de Galido makarona da yerdi diyor Ayhan. Canım ne zaman gitmiş yani ne zaman dönmüş Ayhan? Nasıl yiyeceğimiş Galido makarona da Gökmen'de dün Faik, emin misin? Yoksa gene mi hiçbir yere gitmedi? Gene mi beni kandırdı? Ha? Yapar mı yapar? Sor bakayım, yarın boş zamanları var mı Afro'daki gençler? Benim arabayı yıkatmak istiyorum demiş Oğuz abi. Oğuz'um Instagram'a girsene bakasın, telefon numaranı da arayasın. Armut piş ağzıma düş istemesene. Ben Gürkan'ın kardeşiyim de. Benim gülleyecek ellerim vardı. Torpil yaptır kendine. Gürkan'a söylersem mahveder sizi de. Heh, ara Stone Afro'yu. Akıllı insanlar kalsa hayat geçmez demiş Ender dermiş. Geçmez vallahi. Allah billahi. Bu dünyanın kartı çekilir mi akıllı olunca?

Debochet Bridge. Argo Stol Kefalonya. Ama ne yürüdüm tatilde. Yani yedim yedim yürüdüm. Geldim 2 kilo vermişim. Hüseyin ablam dedi, arkadaşım suratın küçücük kalmış senin dedi. Kaşık kadar kalmış dedi. Ama Hüseyin abla dedim, çok kalori yaktım tatilde. Yedim yedim yürüdüm. O Argostoli Bridge'in ta tutuyordum, Argostoli'nin içinden Platyası'ndan ta Argostoli Bridge'i geçip ta Sparta'ya yayan giderdim. Nereden baksan 15 kilometre. Vallahi billahi yemin etsem başım ağrımaz. O sıcakta, o sıcakta.

ki dondurula ki. Agro servisin kazanlarına çok teşekkür ederim. Agro servis. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Et pürüz sorunlarının çözümü. Hüdyeki hidrolik yüksek basınçlı markuşların hortumları markuşlar özel makineyle yapılıyor. GSP'nin hidrolik bukalarının sinirlerin tamiri orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörlerin iş makinelerinin orijinal ve uygun fiyatı yedek parçalar temin ediliyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmeti. Eray Feyiz, Şakir Mehmet, Kozlu Kepir'de. Yaşayın kızlar. Günaydın, formunu koru. Kuşum aydın gibi demiş Ersin. Kuşum aydın. Kuşum aydının formu korunmuş halde mi? Ha? Ben köydenim. Beni mi karıştırma demiş Faik. Fuat abi yanıyorum. Gürkan abi benim burç ne diye bu hafta için diyor Tanju. Senin burç ne, hangi burç ben? Ne burçsun sen Battin ben?

sizler için. Ben insanları eğlendirmek için yaratılmışım. Ne mutlu bana. Siz de mutluysanız burada ben daha çok mutlu olayım. Vallahi billahi. İyi ki beni anam doğurmuş sizler için. Ben insanları eğlendirmek için yaratılmışım. Ne mutlu bana. Siz de mutluysanız burada.

0: sizin için doğurmuş. Ya. Siz mutluysanız ben daha çok mutlu olayım.
1: Gelin o yıkamaklar, açsın yeşil yapraklar.
0: Hop hop hop, tutamıyorum kendimi. Kollarım kendiliğinden kalkıyor bre. Ama saat ne çabuk bir olmuş. Tövbe bismillah yarabbim. Ne kadar çabuk geçmiş bu saat be. Onun terazi. Senin hatırına sadece senin burcuna bakacağım. Çok güzel, analitik bir şekilde neyse halin çıksın falin diyelim ve terazi burcuna bakalım. Terazi burcu. Anlatalım mı?
2: Tamam. Hadi. Terazi için yani yavaş bu dönem yavaş. Terazi için bu dönem. Terazi. Tamam. Terazi. Zarif bir denge arayışı. Bu ara ilişkilerde ince ayar önemli. Ne fazla ödün ver ne tamamen geri çekil. Küçük bir not. Karşındakini memnun etmek adına kendi sesini kısmaya meyillisin. Onun yerine bir cümlelik netlik koy. Ben bunu istiyorum. Küçük ama düzenli adımlar büyük jestlerden daha etkili olur şu ara. İç huzuru dış uyumdan önce gelsin. Bir kahve, kısa bir yürüyüş zihnini yumuşatır. Sonra konuşmak da karar vermek de kolaylaşır. Ölçülü, sakin, adil, tam terazi yolu.
0: Evet, yani diyor ki kıza fazla yüz verme diyor. Anladın mı? Çok şımarttırmayacaksın diye. Yapıştır Recep, yapıştır. Yapıştır. Durun azıcık oynayayım, geliyorum.

Ay. Ben oynadım, ben oynadım. Gören de deli diyecek. Zaten aklına olduğunu söylediniz. Gören de diyecek, var mı diyecek. Nasıl bir deli böyle? Oynayan deli, oynayan deli. Oynak deli, oynak deli. Ay, çok oynakım, çok oynakım. Ay. Ay öldüm Allah'ım ya. Yukarı yukarı çöldüm, yukarı yukarı çöldüm. Re, o re tutamayam kendimi demiş çiko. Ben de tutamadım, oynadım çok fena. Ay. Ay nefes nefese kaldım.

0: vardı, burçlar söylendi mi? Benim burca da tekrar edebilir misin? Aslan, aslan, aslan abi demiş Nurgül'üm. Yarın. Aslan burçları dün hamama gitti Edirne'ye. Hamam sefası yaptı. Aslan burcu bir bayan arkadaşımız birbirlerini keselemişler, meyve yemişler, darbuka çalmışlar. Hamama da hamama şamama. Aslan burçlarının bugün falı ne diyor? Hamama giden aslan burçları için ne diyeceksin?
1: Vay, hamam enerjisi tavan. Aslana da yakışır. Bugün aslan için tema şu: parlamak ama dozunda. Hamamın o rahatlığı üstünde. İyi. Ama bugün biraz dinlenmeyi de unutma. Sosyallik çağırıyor. Biri bir şeyler önerebilir. İçinden gelmiyorsa sonra konuşuruz de, kendini yorma. Küçük bir uyarı: gurur meselesi yapacağın bir şey olabilir. Orada yumuşak kal. Akşamüstü bir rahatlama. Belki güzel bir sohbet, belki bir tatlı. Keyfi al ama abartma. Parla, ısın fakat yakma. Sen aslansın, ışıltın zaten yerinde. Sakinlik en iyi aksesuarın bugün.
0: Sen aslansın Nurgül, ışıltın zaten yerinde. Aslan yârim kız senin adın hadi. Bir baktır kendine, nefes daha da var gibi demiş Faik. Bak, bak nasıl çıkıyor.

Ürolog doktor telefonu kaldırmazmış kardeşime. Ben arıyorum eve kaldırıyor. Benden korkuyor herkes. Benim dilime düşeceğine gidin Pasifik Okyanusu'na düşün. Hemen aradım, bana kaldırıyor doktor. Gidip bir reçete alması lazım. Babamın prostat haplarını değiştirdik. Daha kuvvetli yazdı. Çişini yapınca idrar torbasını açtık, çiş kalırmış babamın. Daha büyüğünü yazdı. Bütün çiş temizledi eşini. Hiç kalmıyor çocuğum dedi. Dün eczaneye gittim. Yarın eczaneye reçeteyi götüreceğim bak. Hapları alma ödünç. Haplar 23 euro çünkü pahalı. Kız diyor, sen daha gençsin, prostat hapı bu kadar ağır, prostat hapı niye kullanıyorsun diye dedim. Ben çok kullandım prostatımı. Yıprandı benim prostat. Dedim benim için değil o, babam için o. Maşallah turp gibiyim.

0: Peki Hıdır. Yay burcunun ışıltısı yerinde mi acaba?
1: Yay bugün hareketli, meraklı, tam yerinde. Yeni bir şey öğrenmek, kısa bir kaçamak yapmak iyi gelir. Ama bir uyarı, aynı anda üç yöne fırlama. Birini seç, sonuna kadar git. Akşamüstü bir haber ya da bir mesaj yüzünü güldürebilir. Yay için tempo var ama direksiyon sende kalsın.
0: Peki balık ne diyor balık?
1: Balık bugün daha sezgisel, daha hassas.
0: Birisi bana saldırmış, bir radyocu bana baksana sen akşam bana neler söylemiş, deli o demiş, kaçık o demiş, vallahi billahi demiş, kaçırmış o demiş, o demiş, öyle demiş, o demiş, böyle demiş, neler neler söylemiş.
1: Anladım.
0: Ha? Ben o yüzden bütün gece rüyamda kazak ördüm. Kazak örmek ne demek rüyada? Kazak örmek, kazak ördüm. Hep gittim iplikçiden iplik aldım, kazak ördüm.
1: Rüyada kazak örmek.
0: Ha? Ne demek?
1: Şöyle diyeyim sana, ipliği kendin alıyorsun, yani kontrolde kendini alıyorsun. Bence bu, gün içinde duyduğun laflara karşı zihninin kendi yolunu açma çabası. Başkalarının söylediği şeyler seni söküp atmasın diye kendi ilmeğini, kendi düzenini kuruyorsun. Yani rüya sana başkalarının sözüyle sökülme, kendi ilmeğini kendin at diyor gibi.
0: Ha. Peki burcum ne diyor bugün? Balık.
1: Bir saniye. Bugün balık bırak konuşsunlar modunda. Başkalarının ne dediğine çok takılırsan enerjini bedavaya verirsin. Sezgilerin güçlü, kimin dost, kimin sadece laf olsun diye konuştuğunu hemen anlarsın. Bugün işte sessiz ilerlemek sana daha çok kazandırır. Aşktaysa geçmişi dürtme, önüne bak. Bugünün balık cümlesi, herkes beni anlamaz, anlayanın da kıymetini bilirim.
0: Vay be, her şeyi bildi. Vallahi her şeyi bildi.
2: Yiyemem ama basmada fistan. Yiyemem ama.
0: Nerede kullandın prostatını? Çişini mi çok tuttun diyor Faik. Yengeçler de dün balık yemeye gitti. Hem de çok güzel
1: yengeçlere...
0: balık. Çok güzel yengeçler, çok güzel balık, çok uygun fiyata yemişler. Yengeçlere ne diyor Burcu bugün?
1: Tamam, yengeçler için o balık ziyafeti tam yengeç işi zaten. Ev gibi sıcak dostlarla uygun fiyatlı mis. Bugün de o hissi devam ettirmek isteyebilirsin. Evde rahat bir ortam, sevdiğin insanlar. Ama küçük bir tavsiye. Bütçeyi toparlarken kendini kısmadan ilerle. Kalbin evet deniyorsa sırf gelenek diye bir şeye girme. Bugün sezgilerin keskin, güven onlara. Midede kalp de sana doğruyu söyler.
0: Hem mide hem kalp doğruyu söyler diyorsun öyle mi? Evet. Sağ ol be Hıdırcığım.
1: Aynen.
0: Sağ ol, var olasın. Hıdır dün mail gönderdik ya, iyi mi? Hani sen bana mail yazdın, İngilizce'de yolladık ki cevap gelmedi onlardan. Ne olacak, bu kameraları nasıl ayarlayacağız biz?
1: Bakayım.
0: Hıdır kolima mı yedi?
1: Hatırladım. Emu cameras pairing problem diye başlıkla göndermiştik. Cevap gelmemesi normal. Daha bir gün bile olmadı. Hafta sonu da araya girdi. O yüzden bugün ya da yarın cevap gelir diye düşünüyorum. Ama bence şimdilik o iki kamerayı ellemeyelim. Zaten fabrika ayarlarına döndürdük. 2.4 GHz, başka telefon, başka hesap, QR, seri numarası. Aklımıza gelen her şeyi denedik. Cihazlar hala eşleşmediği için artık İmo'nun o cihazların hesap kaydına veya bulutta bir kilitlenme olup olmadığına bakması gerekiyor.
0: Ya. Hadi ben kaçıyorum artık. Hayvan derisine. Nay nay nay nay nay nay. Gökhan! Öperim seni.

Bugün yine programıma neşe kattınız. Bugün yine bana huzur verdiniz. Beni sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sevdiği kadar ben de sizleri de seviyorum sevgili dostlarım. Programa katkı yapan onlarca sponsoruma da çok teşekkürler. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'i az geçe birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Batı İlken'in ilk özel radyosum. Radyo Stan 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 5 dakika geçiyorum. Haftanın ilk gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımızdan geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskuyol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan araba aksesuarcısım Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanından sizlere her gün hizmeti veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem. Arabanızın farlarını temizlemem. Multimedya ses sistemi takımı ve denişimi yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Uzaktan açık kapıma takılır. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonum da 697-77-40-096. Defti eski saççısım Alaaddin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir, güneş enerjisi takılır, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alaaddin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479 nol telefondan ev tesisatçısı Alaaddin'e ulaşabilirsiniz. Aylin Demir'le başlıyoruz. Karakaşlı Yar'ı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm STFM'leri dinleyenleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

devam gelirse Eda Özülkü seslendirdim. Lafım Olur'u dinledik. Şimdi de Cem Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz.

Hilal Altın seslendirdi. Sarı Sarmalayı dinledik. Şimdi de Simge Taksi'yi dinliyoruz.

Gülfer'le seslendirdi. Show yapmayı dinledik. Şimdi de Sinan Özen. Sen treni kaçırdın.

Sinan Özen seslendirdim. Sen treni kaçırdın. Şimdi de Aşkın Nur Rengim.

0: Ben nasıl unuturum seni, cam bedenden çıkmayın cam.
1: Yaz dostum, selam almayana it denir mi? Yaz dostum.
0: Şimdi de yaz dostum.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Kısacık reklam aramız oldu. Devam edeceğiz. Saatlerimiz 2-5 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Bir saatte bir şey. Onları da aktarıyoruz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem. Deri ya da bez sizin tercihine kalmış. Özel dikim. Multimedya ses sistemi. Denişimi takımı yapılır. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirilir. Eczane çantaları bulunur. Silecek değiştirilir. Uzaktan aç kapıma takılır. Alarm sistemleri monte edilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697 77 40 096. Alüminyum ustasım Serkan, yılların tecrübesiyle Kozkoyolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefonum 697 724 1479 nol telefonundan ev tesisatçısım Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Eski yeni evlerinizin su çeşme işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Şimdi Çağla bitti. Çağla'yı başa alacağız. Baştan dinleyeceğiz. Sonra Demet Akalın'ı dinleyeceğiz. Ya da önce Demet Akalın'ı dinleyelim. Kulüp isimli şarkıyı dinliyoruz. Ardından da Çağla Işın'ı dinleyeceğiz.

0: Çağla'dan dedik ki Şırnak isimli şarkısını dinledik.
1: Çıkı çıkı yaptı denli.
0: Şimdi de Elif Doğan Buse.
1: Yaptı, çıkı çıkı.
0: Ziller ve ipleri dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam edeceğiz son yarım saatimiz. Rüya Çağla'yı dinliyoruz. Aman doktor.

Belkıs Özel'in seslendirdi. Belkıs Özel'in değil. Yüksel Özkasap'tan dinledik. Beraber Ölelim'i dinledik. Şimdi de Mersinli İsmail. Son mektubu yazarken elin titremedi mi?

Hüner Coşkuner seslendirdi. Alışırım mı dinledik. Şimdi Demet Besen Islak Mendili dinliyoruz.

Ümit ve sen seslendirdi. Islak Mendil'i dinledik. Son şarkımızda Ümit Ümit ve senden değil. Ferdi Tayfur'dan geliyorum. Aşkı Bana Anlatmayı dinliyoruz. Son olarak da İsmail Soylar'ımızı aktaralım. Eftesiz açısım Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kalorifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Tesisat açısı Alayten. Yıllardır yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri. Güneş enerjisi, doğalgaz, yeraltı kalorifer sistemleri monte edilir. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alayten'e ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan Alüminyum Ustası Serkan Kozgöl Mahallesi'nde sizlere yıllardır hizmet veriyorum. Aşkım. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi takımı yapılır, değişimi yapılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. Arabanızın farları temizlenir. Arabanızın bataryaları değiştirilir. LED lambalar takılır. Uzaktan aç kapama, alarm sistemleri monte edilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Grand Tunic 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tüm herkeslere iyi haftalar, iyi öğleden sonralar, tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.
1: Merhabalar efendim, Tuncay Saran Show başlatıyoruz bir kez daha. Yine şarkılarımızla, haberlerimizle, sohbetlerimizle, her şeyimize hazırız. Stüdyodaki yardımcı arkadaşlarımız da hazırlar. Merhabalar arkadaşlar. Bu arada bugün öğretmenler günüymüş, biliyor musunuz? İnanmıyor. Var mısın iddiasına Sergen? Bugün öğretmenler günü. Heh, hadi bakalım. Var mısın sen, onu söyle. Bak üzerim, haberin olsun. Bugün Dünya Öğretmenler Günü. Ya güzel kardeşim, bak ben bir şey söylüyorsam bir bildiğim vardır. Allah Allah. Neyse girmeyeyim bari iddiaya. Durup dururken şimdi canın sıkılacak çünkü kaybedeceksin. Bak ne kadar da empatiyim. Seni düşünüyorum yani. Neyse efendim, dünyada bu tarihte yani 5 Ekim'de kutlanıyormuş Öğretmenler Günü. İlginç bir şey. Hala inanmıyor, bakışlarından belli böyle. Açsana internetle. Bir açsana şu interneti. Aç, geliyorum. Efendim Tuncay Saran Show'a başladık. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Merhabalar.
1: Değerli dinleyiciler, yemek severler, yemek yiyiciler. Enginar dolması bizim buzdolabımızdan hiç eksik olmaz, Allah kahretmesin. Özellikle de değerli dinleyiciler, enginar dolmasını benim gibi engineer'lar çok sever, yani mühendisler. Buzdolabımızın her tarafını engineer dolmalarımızla dolduruyoruz ve buzdolabımızı kapatıyoruz. Yaklaşık 30 saniye beklettikten sonra açıyoruz ve bütün dolmaları yiyoruz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarifimizin adı un. Evet, sadece un. Ben her sabah ve her akşam mutlaka un yerim. Taze taze özellikle, hatta alıp arabada eve dönerken siz unu yemeye başlayabilirsiniz. O kadar faydalıdır. Aşçıbaşının sürprizi birazdan.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Aşçıbaşı'nın sürprizi başlıyor.
1: Merhabalar değerli yemekseverler, yemek yiyiciler. Ben aşçıbaşınız Tuncay Saran. Efendim bugünkü programımızda sizlere patlaklardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı patlak yemeklerimiz var. Bunlardan bir tanesi pirinç patlağı. Onun dışında mısır patlağı yemeğimiz vardır ki benim de en çok sevdiğim ve haftada en az 6 gece tükettiğim bir yemektir mısır patlağı. Aslında bir de patlamış mısır var biliyorsunuz. Ama bu mısır patlağındaki fark şudur. Efendim patlamış mısırları özel bir teknikle sıkıştırıyorlar ve bir disk haline getiriyorlar. Bu şekilde mısır patlağı yemeğimizi tüketiyoruz. Aynı şekilde pirinç patlağı yemeğimizi de böyle yapıyorlar ve bu şekilde tüketiliyor değerli yemek yiyiciler. Ama patlaklarımız sadece bu kadarla sınırlı değil. Yani sadece pirinç ve mısır patlaklarımız yok. Birçok patlaklarımız var. Bir sürü patlak vardı son zamanlarda. Mesela buğday patlağı. En sevdiğimiz yemeklerden birisi de benim haftada en az 9 gece tükettiğim bir yemektir buğday patlağı. Buğday patlağı yemeden yapamıyorum, adeta bağımlısı oldum. Ve çok az bilinen patlaklarımız da var. Asıl güzellikler aslında az bilinen patlaklar arasındadır değerli patlaklar. Mesela bir peynir patlağı, mesela bir karpuz patlağı, mesela bir fasulye patlağı yemek kültürümüzün önemli patlaklarındandır. Aslına bakarsanız her şeyin patlağı yapılabilir değerli yemek yiyiciler. Nasıl ki bir pirincin patlağını yapıyorlarsa tavuğun da patlağını yapabilirler. Tavuk patlağı yiyebilirsiniz. Harika tavuk patlakları var ama iyisini bulmanız lazım. Onun dışında menemen patlağı, çay patlağı hatta su patlağı bile olduğu söyleniyor değerli yemek yiyiciler. Ama ben şahsen favori patlağımı buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim en sevdiğim patlak mutlaka her sabah kahvaltılarda yerim. Tost patlağı. Tost patlağı patlaklar arasında patlaklar diyarının en güzel patlaklarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Tost patlağı. Evet, bu tarifimizi sizi sıkıntıdan patlatmadan artık son vermek istiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdi gelin isterseniz güzel bir şarkı patlatalım.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların...

Yıllarca süren çatışmalarla tükenen kuşku ve depresyon. Çünkü koku bir koku. Çünkü koku bir koku gelmiyor üzerinden. O yüzden ben de Hakan Peker 90'lardaki Hakan Peker mi değil, Tarkan 90'lardaki 90 mı değil, 90'lardaki 90 mı dedim. Bugünkü programımızın cıvıl cıvıl isimlerinden biriydi Betül Demir. Kabataslak diyecektim ya. Karabataktı şarkısının adı. Tuncay

0: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş.
1: 20 Kasım 2020 yaşında Deniz Katı. Zaman makinesi.
0: Artık biliyorsunuz alışveriş merkezine girerken ateşimizi ölçüyorlar. Dün bir alışveriş merkezine girmeye çalışırken ateş ölçen görevli bayan elini alnıma koydu. Düşünsene böyle ölçtüklerini. Biraz ateş var deyip kenardan bir sirkeli bez alıp alnına koyuyor filan. Evet, artık ateşimizi ölçüyorlar alışveriş merkezlerine girerken. Yani şimdilik sadece ateş ölçüyorlar. Üstelik bademciklere falan bakıyorlar böyle. Bayağı bir muayene ediyorlar herkesi. 40 yıl düşünsem böyle şeyler yaşayacağım aklıma gelmezdi. Ve şöyle bir tribe giriyorum arkadaşlar ben alışveriş merkezlerine girerken. Ne zaman o ateş ölçen görevliyi görsem kapıda, her seferinde bir espri yapasım geliyor. Her seferinde. Gördüm mesela, yaklaşıyorum, sıraya girdim. Acaba ne espri yapsam? Tam geçerken ölçtü mesela. Yaşayacak mıyım? Hay Allah'ım ya. Başka da espri bulamadım bu arada. Yaşayacak mıyım? Artık bir gelenek haline getirdim. Hangi alışveriş merkezine girsem girerken ateşimi ölçtüklerinde yaşayacak mıyım? Başka bir espri bulamadım şimdiye kadar. Ya bu elle ölçme meselesiyle ilgili bir espri yapasım geldi ama dedim şimdi yanlış anlarlar filan, boş ver yani. O gitmez burada. Ateş ölçeri olmasaydı elinizle mi ölçecektiniz? Sopuk mudur nedir ya diyecek. Yani her seferinde bir espri yapasım geliyor böyle gevşek gevşek. Allah'ım yani. Of.
2: Tuncay Saran Show.
1: Zaman makinesi.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hiç böyle ikisi de arkadaşınız olan ve ikisi de evli olan iki farklı çiftin... Nasıl anlatayım bilemedim. Başladım cümleye ama. İki farklı çiftin bir çiftten bir erkek, diğer çiftten bir kadınla karısını aldatıyor. Öyle anlatayım. Yani çapraz ilişki gibi düşün. Hiç böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Sizin yanınızda böyle bir şey cereyan etti mi yani? Ya biliyorsun ki mesela ikisi de farklı insanlarla evli olan iki arkadaşın yanında birbirlerine öyle bir şey yapıyorlar ki ne oluyor lan diyorsun yani, nasıl ya hani iki arkadaşın ikisi de başka insanlarla evli ve ne bileyim böyle aşırı derecede birbirlerine yakın bir şey yapıyorlar, böyle yanak yana geliyorlar falan, yerim seni gibilerden, anladın mı? Hani hiç böyle bir şey yaşamış olan birisi var mıdır acaba? Tabii ki vardır canım, yani amma saf kalplisin diyenler de vardır içinizden herhalde, ama bilmiyorum, vardır herhalde, dünyada neler oluyor çünkü. Böyle bir rüya gördüm de geçenlerde, gerçekten çok ilginç bir duyguydu. Farklı insanlarla evli olan iki arkadaşım, bu arada herkes birbirini tanıyor, onların da eşleri birbirini tanıyor, ben de onları tanıyorum. Böyle birden şok edici bir yakınlık, bir cilveleşme, bir şey, yani bir şey oluyor. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Allah Allah, yani böyle bir durumda kalan bir insan acaba ne yapar? Nasıl bir tepki gösterirsin? Sizi pislikler ne yapıyorsunuz mu dersin? Yani ben rüyamda ne yapacağımı şaşırdım. Ne diyeceğimi şaşırdım. Azarlasam mı? Gidip o adamın karısına mı söylesem? Ya ne yapacağımı şaşırdım. Gerçek hayatta hiç hayal bile edemeyeceğim bir şey çünkü. Böyle kala kaldım, inanamadım yani. Aa, yaptım hani. Neyse, ondan sonra adeta bir kamera şakası gibi yani. Çok ilginç bir duyguymuş. Ve sonrasında işi birazcık daha abarttılar. Böyle bir tık daha ileri götürdüler. Bir hareket daha oldu orada. Sonrasını hatırlamıyorum, yanmışım galiba.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Yüzüklerin Efendisi severlere bir haberimiz var arkadaşlar. Yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi gelecekmiş. Senaryo Stephen Colbert ve oğluna emanet. J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisi genişlemeye devam ediyor. J.R.R. Tolkien acaba açılımı nedir ya? Hiç merak etmemiştim bugüne kadar. J.R.R. Tolkien. Başka bir tane daha vardı böyle başında R.R.'lı bir şeyler olan. Ha, Game of Thrones'un şeysi, yazarı. Ne Martin? George R.R. Martin'miş. Ha. Ya isminin başında böyle R.R.'lı bir şeyler olunca demek ki güzel bir şeyler yazıyorsun yani. Güzel Yüzüklerin Efendisi evreni ya. Favorim Kralın Dönüşü bölümü. Ne savaş sahnesiydi be. Yeni film Yüzük Kardeşliği'nin 8. bölümü olan Mezar Tepelerindeki Sislere dayanacakmış. Hobbitlerin bir mezar hayaleti tarafından doğal olmayan bir sisin içine hapsedildiği bölümden uyarlanacakmış. Böyle bir hikaye.

0: rol aldığı projelerle yeni başarılara imza attı. Eleştirmenlerden tam not alan western filmi The Wait, aktörün 1999 yılı yapımı Insider'dan bu yana en yüksek puana ulaşan yapımı olmuş arkadaşlar. Western severlere ve Russell Crowe severlere duyurulur. Birine bir film tavsiye edeceksiniz arkadaşlar ve sürpriz sonlu bir filmse filmin sürpriz bir sonunun olduğunu da söylemeyin. Çünkü ona göre bir beklentiye giriliyor. Hatta ne sürpriz olabilir acaba diye düşünmeye başlıyorsun. Ve hatta belki de buluyorsun o sürprizi. Kanka bir film var ya, süper film, kesin izle bak, adı da şu ve sonu da sürprize bak, ona göre. Bunu yapmayın. Otomatikman beyin o sürprize odaklanıyor yani. Beklenti yükseliyor dediğim gibi ve hatta bulabiliyorsun sürprizi düşünerek.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: ara hanım şömineli odası olan bir otelde tatil yapmak istiyordu. Tutturmuştu şömine. Sanki şömineyle doğmuş. Neyse zar zor buldum bir tane. Üstelik bizim eve 15 dakika mesafede. Yani bizim eve o kadar yakın bir yerde, o kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyorduk. Ya o kadar şanslıyız ki. Buralarda hiç bilinmeyen, hani şömineli üstelik, böyle sessiz sakin bir resort otel. Onlara resort deniyor değil mi? Hani böyle tek katlı yatay yapısı olan. Doğa içinde, böyle içinde otantik salonları olan, böyle şaşalı, inanılmaz bir yer. Biraz karışıktı içi ama. Hakikaten ya bayağı karışıktı şimdi düşünüyorum da. Alışmak için bayağı bir zaman geçiyor yani. Odadan çıkıyorsun mesela, bir yere gideceksin. Koridorları arasında kayboluyorsun. Ondan sonra tekrar odayı bulana kadar fare gibi dolaş dur. Öyle yanı başımızda böyle güzel bir yer varmış. Sürekli öyle dizilerin, kliplerin falan çekildiği bir yer yani. Resmen yanı başımızdaki gizli hazine. Hatta Ferman Akgül'ün klibini gördüm televizyonda, bizim orada çekilmiş. Aa dedim, bizim kaldığımız oda değil mi bu ya? Evet, bizim odada çekilmiş klibi. Neyse acayip sevinmiştik bulunca. 2 gün kalmıştık orada, güzeldi. Bir de kar olsaydı tam olacaktı ama olsun, gene güzeldi. 2 günlük kaçamak. Hem de bizden başka kimse yoktu o 2 gün boyunca. Sanki kapatmış gibiydik yani şansımıza. Şimdi bitti tatil, çıktık otelden. Geldiğimiz yerden dönmeyeceğiz, tamam, başka bir yere gideceğiz çünkü işimiz var. Farklı bir yol buldum, çok dar. Google Map'ten baktım, böyle ana yola çıkan çok kestirme bir yol gibi görünüyor ama patikanın da patikası ya, o kadar dar bir yol. Tarlanın ortasından geçen dapdar bir yol. Neredeyse yok. Neyse biz girdik o yola. Arabanın altı çarpıp duruyor. Derin traktör tekerleği çukurları var böyle. Hani yağmur yağmış, her yer çamur. Traktör geçmiş, çukur olmuş. Öyle kurumuş gibi düşün. Dereli tepeli daracık bir yol. Arabanın altı çarpıp duruyor. Arabanın altı çarptığında biz erkeklerde inip bakma vardır böyle. Eğilip bakarsın ne göreceksen. Sanki tulumu giyip tamir edeceksin yani. Hayır, bir şey olduysa bile ne yapacaksın? İnip bakmadım tabii. Kaç defa çarptı arabanın altı. 2'de 1 de inip bakacak halim yok. Bazı yerlerde yan taraflarda çalılar var. Ağaçlar, dallar falan arabaya sürtüyor. Böyle tangır tungur gittik bayağı. Ondan sonra nihayet çıktık ana yola. Oh! Neyse işlerimizi hallettik, döndük. Ondan sonra arkadaşlar ilginç şeyler oldu. Onları da birazdan anlatayım.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Bir ara hanımla eve 15 dakika mesafede harika bir otel keşfedip 2 günlüğüne kafa dinlemiştik, onu anlatıyordum. Şimdi 2 gün kaldık çıktık, çok dar dereli tepeli patika bir yoldan geçtik dönüşte. Bir yerde işimiz vardı. Neyse işlerimizi hallettik döndük. Dönünce de bacanaklara bir uğradık, oturduk sohbet muhabbet. Sonra kalktık eve gideceğiz. Benim bacanak dedi ki senin dedi arabadan bir ses geliyor bak. Hani tam bastım gideceğiz, bu sesi duydu. Cam da açık, söyledi. Allah Allah dedim. Baktım hakikaten öyle bir ses var böyle tangır tungur. Dedim bir şey takıldı herhalde tekerleğe. Neyse dedim tamam Baco sağ ol. Baco. Baco deriz biz birbirimize. Ben ona Baco diyorum, o da bana Baco diyor. İkimiz de Baco'yuz. Ama ilk o bana dedi. İlk adımı atan oydu. Bir gün Face'te yorum yaparken bir gönderime Baco yazdı. Ben de şimdi anlamadım, tamam mı? Baco. Ben dalga geçmek için bacı diyormuş gibi algıladım. Hani bacıyı değiştirip baco diye yani. Vardır ya insanların böyle şeyleri. Niyeyse böyle bir şey algıladım. Ya benim lügatımda bacanak kısaltılmış olarak baco olmadığı için... Allah Allah diyorum, bana niye bacı diyor şimdi durup dururken bu ya filan. Kızmıştım orada, bir şeyler söylemiştim filan. Ya adam niye sana bacı desin? Neyse sonradan anlaşıldı. Arabadan ses geliyormuş. Eve giderken dinledim şimdi, tamam kulak kesildim. Bayağı böyle tangır tungur ses geliyor. E o kadar dar yollara girdim, nerelerden geçtim yani. Dedim herhalde tekerleğe bir şey takıldı. Ama bayağı net geliyor ses. Sanki böyle tekerleğe çalı çırpı bir şey takılmış gibi düşün. Tıngır mıngır gidiyoruz. Geldik evin önüne, indim arabadan. Eğildim baktım, hiçbir şey göremedim. Ama iyice baktım yani böyle. Tekerleğe takılmış bir şey yok. Allah Allah dedim. Neyse yarın gündüz gözüyle bakarız. Yarın oldu, eğildim şöyle gündüz gözüyle bir inceledim abi. Ama her tarafından böyle dikkatlice baktım yani, bayağı bir inceledim, gene bir şey göremedim. Atladım arabaya, bastım gaza. Bir baktım ses hala geliyor. Gece araba park halindeyken tamir olacak hali yok. Ses hala geliyor ve çok net. Sanki böyle görünmez bir teneke parçası bağlanmış gibi. Ses o kadar net geliyor. Hani kaputun içinden falan gelmiyor yani ses. Dışarıdan geliyor. Hani bildiğin tekerleğe metal bir şey takılmış sesi yani. Ama bakıyorsun bir şey yok. Çok acayip. Neyse en son gittim sanayiye. Usta kaldırdı arabayı. Meğerse Hulk'muş. Usta kaldırdı arabayı. Öyle bir söyledim ki sanki kendi kaldırmış gibi. Getir bakayım şunu, alayım sırtıma. O makinenin üstüne çektim, ne diyorlar onu bilmiyorum. Kaldırdı. Oo dedi, abi sen çok fena vurmuşsun arabaya. Bak dedi, orada bir saç varmış arabanın altında. O yamuk yumuk olmuş. Yani bak dedi, abi vidalar bile yamulmuş. Hatta sallanıyor bak, gördün mü diye. Hani buradan geliyordur dedi ses. Hmm dedim, demek oradan geliyormuş. Tamam dedim ama içten içe de pek inanmadım. Çünkü o duyduğum sesi çıkaracak bir şey değil o. Hafif yamulmuş saç, hani vida çıkmış filan, ne bileyim. Neyse adam onardı saçı, vurdu etti, bir şeyler yaptı, vidaları değiştirdi, düzleştirdi orayı iyice. Ondan sonra bir ara telefonu çaldı, sigara yaktı, kapının önüne çıktı filan. Ben de oradayım. Gayri ihtiyar arabanın ön tekerine dokundum, tamam böyle hafiften çevirdim filan. Aa bir baktım yine o ses. O ses tıngırtı. Abi dedim bak o ses geliyor tekerleği çevirince. Aa dedi, demek buradan geliyor ses. E evet dedim yani. Neyse söktü tekerleği. Abi o tekerleğin ne çok parçası varmış be. Adam söküp duruyor. Sök sök sök. O vidalar, jantı çıkardı içinden, başka bir şey çıktı. Adını bilmediğin iç içe geçmiş şeyler. Çemberler, bir şeyler bir şeyler. Bir sürü metal aksam. Teller, meller. Kendi kendime diyorum, acaba adam tekrar toparlayabilecek mi? Tamam adam usta ama hani acayip çok parça var yani. En son en içinde, en derininde iki küçük disk var. Metal oraya ulaştı. Zorlu bir süreçten sonra. Çok özel bir yer yani. Bir çıkardı abi diskleri. Disklerin arasında küçücük bir taş. Nasıl girdiyse oraya. Böyle bir şey olamaz. Ama nihayet bulduk sesin kaynağını. Taşı bana gösteriyor, bir de doktorların çıkardıkları parçayı göstermesi gibi. Al saklarsın hatıra olarak. Evimizde bir müze var bizim böyle. Ya olacak iş değil, o iki diskin arası o kadar dar ki. O taş oraya nasıl girmiş inanılmaz.

çok ilginç geliyor bana arkadaşlar. Çok uzun zaman önce yaşadığınız ve neredeyse o zamanlardan beri unutmuş olduğunuz, hiç hatırlamadığınız bir şeyi çok uzun yıllar sonra birden böyle hatırlıyorsunuz ya. Mesela ben geçenlerde bir şey hatırladım. Ya ben bunu neredeyse o yıllardan beri ilk kez hatırladım sanırım. Çok uzun yıllardır en azından öyle söyleyeyim. Birden hatırladım lan sahi. Bizim bir lise mezuniyet törenimiz oldu ya dedim. Birden anılara daldım öyle. Çünkü lise mezuniyet töreni denen olay arkadaşlar zaten normalde çok duygusal bir gecedir yani. Ve benim için de çok duygusal bir geceydi. Onu hatırladım. O gencecik körpecik çocuk böyle 3 koca yılı geride bırakmış. Yani gözüme hoş gelen bir kız vardı böyle. Sevgilim yoktum. İçine kapanık, utangaç. Bana göre hani orta bir tiptim ya, orta. Teşekkür falan alırdım genelde böyle, öyle söyleyeyim. Hani böyle kızlarla falan pek haşır neşir değilim. Utanırdım, çekinirdim, bilmezdim. Uzaktan böyle beğenirdim birilerini falan filan. O gece de işte böyle bir dönemin sonu olarak o arkadaşların, o uzaktan bakıp da beğendiğim falan tiplerin hayatımdan çıkış gecesi olarak böyle son bir bakış gibi, anlatabiliyor muyum? Yani ben o dolu doluluğumu, öyle söyleyeyim, onu hatırladım yani. Şey değil yani böyle, yani koskoca lise bitti bir kız arkadaşımız olmadı falan duygusu değil. Hiç öyle bir kafada olmadım zaten, ben istemedim de yani. Bilmiyorum, ne bileyim, öyle bir insan değilim yani. Bir filmin bitişi gibi, bir dönemin bitişi gibi, arkadaşlarla ayrılıyor olmak gibi. Yani bir şey son buluyor. Önemli bir şeyin son bulması yani. O öğretmenlerini geride bırakmak, o arkadaşlarını geride bırakmak falan. O anlamda yani. Öyle biraz hüzünlü bir gece olduğunu hatırlıyorum yani.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de doktorali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: bende kalma.
1: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Takvimler 5 Ekim'i göstermekte. Günün adı pazartesi. Yepyeni bir haftaya merhaba dedik. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraber olacağım efendim. Bugün de tam 2 saat boyunca harika şarkılar bizlere eşlik edecek. Bugün önemli bir gün aslında. Bugün 5 Ekim. Dünya Öğretmenler Günü sevgili dinleyenler. Geleceğimizi şekillendiren, bilgileriyle yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum buradan. Emekleri, sabırları ve sevgileri için tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğe ışık tutuyorsunuz. Her biriniz o kadar kıymetlisiniz ki. Tekrar Dünya Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun sevgili öğretmenlerimiz. Bu başlangıç şarkımızı, açılış şarkımızı sizlere armağan edelim. Hepiniz hoş geldiniz. Hava.

sokakta veya trafikte, önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, hepimize geçmişte insanların daha güçlü, daha sağlıklı, daha dayanıklı ve daha mutlu olduğu anlatıldı. Peki bu durum sizce gerçekten böyle miydi? İnsanlar zorlu şartlar altında, yetersiz beslenme ve sağlık koşulları altında gerçekten dayanıklı ve mutlu muydu? İşte bugün geçmişte yaşayan kadınların daha dayanıklı ve mutlu olduğu ile ilgili anlatılanların gerçekten doğru olup olmadığını paylaşacağız sizlerle şarkımızın arkasından.

sevgili dinleyenler, eskiden kadınlar inanılmaz derecede güzeldi. Botokslu modern kadınlar onlarla rekabet edemez. Bunu tırnak içinde şuraya bir koyalım. 19. yüzyılın sonunda yaşayan bir kadının normal bir gününü hayal edin. Şehirlerde yaşayan kadınlar hemşirelik, tramvay şefliği, daktiloculuk yapıyor ve fabrikalarda sekreter olarak çalışıyordu. Kırsal alanlarda yaşayanlar ise büyükbaş hayvanlarla ilgileniyor ve tarlalarda çalışıyorlardı. Sıkı çalışma, kavurucu güneş, sık doğum yapma ve güçsüz ilaçlar kadınların sağlığını olumsuz etkiledi ve 30'lu yaşlarında yaşlı görünmeye başlarlardı. Etnograf Olga Semenova, Doğu Avrupa'dan gelen insanların kültürünü inceledi ve köylerde yaşayan kadınlardan şöyle anlattı. Köylülerin güzellik görüşleri oldukça primitif. Kadınlar 15-16 yaşlarında çok iyi görünüyorlar. 16 yaşından sonra bedenleri sıkı çalışma nedeniyle değişiyor. Bir kadın ne kadar erken evlenirse o kadar çabuk tükeniyor. Yani hani az önce dedim ya, tırnak içinde kadınlar inanılmaz derecede güzeldi. Botokslu modern kadınlar onlarla rekabet edemez. Sizce gerçekten öyle miydi? Devam ediyoruz. Ya.

sevgili dinleyenler, eski için derler ki evlilikler çok güçlü olduğundan çok fazla boşanma olmazdı. Bakalım bu sözün doğruluğu ne kadar geçerli? O dönem sanayicilerin oğulları, sanayicilerin ya da tüccarların kızlarıyla evlenirdi. 20. yüzyılın başlarındaki bu gelenek bazı yerlerde hala devam ediyor tabii. Birkaç nedenden ötürü boşanma çok nadir görülüyordu. Toplumun ayıplaması, dini ve yasal bazı sorunlar. Boşanmak için kadının güçlü bir kanıtı olması gerekiyordu. Yani bu kanıt nedir? Kocasının sadakatsizliği veya şiddeti gibi. Süreç de pahalıydı ve sadece varlıklı insanlar karşılayabiliyordu. Devam ediyoruz.

plakta geçmişe olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Geçmişte kadınlarla ilgili söylenen bazı sözlerin doğruluğunu tartışıyorduk bugün. Kadınlar çocuklarını tarlalarda doğururdu ve her şey yolundaydı. Bu tırnak içindeki sözü yine buraya bir koyalım. Kadınlar çok fazla çocuk doğururdu. Ancak efendim bununla birlikte çocuk ölüm oranı da çok fazlaydı. Örneğin ünlü mucit ve askeri mühendis Mikhail Kalaşnikov ailesinin 17. çocuğuydu. Ailenin toplamda 19 çocuğu olmuştu ama sadece 8 çocuk hayatta kalabildi. Çocuklar genellikle enfeksiyon, kötü hijyen koşulları ve yiyecek yetersizliği nedeniyle 1 yaşına gelmeden hayatlarını kaybettiler. Dahası anneler çocuklara nasıl düzgün bakılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değildi. Doğum yapmak da o zamanlarda çok riskli bir süreçti. Kadınlar sepsis, pnömokok enfeksiyonu ve peritonit gibi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybederlerdi. Sebepler farklıydı. Örneğin doktorlar kirli ellerle ya da steril olmayan aletlerle yaralara dokunabilirdi. Devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, derler ki düzenli olarak doğum yapmak vücudu yeniler. Kadınların onkolojik hastalıklardan muzdarip olmama sebebi buydu geçmişte. Bakalım bu sözün doğruluğu ne kadar geçerli. İnsanlar her dönem onkolojik hastalıklardan muzdarip olmuştur. Eski Mısır'da bile kanserin erken belirtileri görülmüş. 19. yüzyılın ikinci yarısında bilim adamları meme kanserini teşhis etmeyi ve tedavi etmeyi öğrenirler. Denemeler her zaman başarılı olmaz ve yalnızca şehirlerde yaşayanlar bu tedavi yöntemini deneme fırsatı bulabildi. Kırsal kesimde de ilaç yeterli değildi ve çoğu hastalık teşhis edilemezdi. Sık doğum yapma, yiyecek yetersizliği ve sıkı çalışma nedeniyle kadınlar rahim kanserinden muzdaripti. Çiçek hastalığı, tüberküloz, dizanteri, kızamık, kolera ve tifüs gibi bulaşıcı hastalıklarda cabas.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, geçmişte yaşayan kadınların daha dayanıklı, daha sağlıklı ve daha mutlu olduğu ile ilgili anlatılanların doğruluğundan bahsediyorduk bugün. Herkes önceden sağlıklı yemekler yerdi, herkes sağlıklı ve dayanıklıydı, yine söylenen cümlelerden bir tanesi. 20. yüzyılın başında Avrupa'da ortalama yaşam süresi 31 yıldı. Ancak 60'larda bu seviye 2 kat arttı. Yüksek ölüm oranı çoğunlukla 5 yaşın altındaki çocuklarda görülürdü. Yiyecek yetersizliği çocukların ve kadınların sağlığını çok etkiledi. Kıtlık 20. yüzyılın en zorlu sorunlarından bir tanesiydi. Yaklaşık 70 milyon insan açlıktan hayatını kaybetti ve çoğunluğu da kırsal bölge sakinleriydi. Almanya'daki açlık 500 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Evet, yiyecekler daha doğaldı. Ancak İnsanlar vitamin ve mineral eksikliğinden muzdaripti. Bu yüzden bilim adamları avitaminoz sorununu çözmek için vitamin takviyesi geliştirmeye çalıştılar. Ve vitaminler o dönemlerde sanıyorum ki ortaya çıktı. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir

Kırık Plak'ta geçmiş yaşamdaki kadınların hayatlarına bakmaya devam ediyoruz efendim. Derler ki kentleşme kadınları ev işlerinden kurtardı. Evet, şehirlere taşınmak kadınların hayatını kolaylaştırdı. Ancak ev işlerinden ve görevlerinden kurtulmadılar ve her zaman olduğu gibi erkekler genellikle onlara yardım etmedi. 20'li yılların başında kadınlar boş zamanlarının yaklaşık %95'ini ev işi yaparak geçirirlerdi ve 55 yıl içinde bu oran %58'e düştü. Modern dünyada cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmeye çalışılmasına rağmen tüm ev işlerinin %60'ından hala kadınlar sorumlu. Ortalama olarak erkekler her gün ev işlerinde 15 dakika geçirirken kadınlar 45 dakika geçiriyor. İşte efendim bugün geçmişteki bazı klişeleri paylaştık sizlerle. Artık ne kadar doğru, ne kadar yanlış, siz karar verin. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında tekrar buradayız.

birbirinden güzel şarkılar eşliğinde Kırık Plak tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim şimdi geçmişten günümüze kalın eşyaların evrim geçirerek nasıl inceldiğini gösteren 9 şaşırtan incelikten bahsedeceğim sizlere. Hemen başlamak istiyorum. Eskiden bilirsiniz hepimizin evlerinde tüplü televizyonlarımız vardı. Şimdi o televizyonlarımız inceldi, inceldi. Adeta duvarla bütünleşti. Bu arada uzaktan kumanda olmayan evlerde asli görevi televizyonun kanalını değiştirmek olan çocuklara da selam olsun. Ve cep telefonları. Cep telefonları ise ilk çıktıkları zaman ansiklopedi kadar kalındı. Şimdi neredeyse cebimizde kaybolacaklar. Tabii eski telefonların neredeyse uyduya temas eden antenleri de cabası. Ve eskiden yazı yazmak için devasa kalın daktilolar kullanılırdı. Şimdi incecik notebooklar yetiyor. Önce kalın laptoplara dönüştü. Sonra kağıt kadar inceldiler. Kırık plak devam ediyor.

Geçmişten günümüze kalın eşyaların evrim geçirerek nasıl inceldiğinden bahsediyorduk. Altında nefes almanın zor olduğu 30 kiloluk kalın yorganların yerini ince de olsa harika ısıtan kas tüyü elyaf yorganları aldı sevgili dinleyenler. Bu eski yorganları örttüğümüz anda bütün hareket fonksiyonlarımız kısıtlanıyordu. Ama son yapılan araştırmalar en sağlıklı yorganın da işte o 30 kiloluk yün yorganları olduğunu söylüyor. Ve eskiden filmleri, videoları depolamak için kasetler vardı. Şimdi parmak ucu boyutuna kadar incelen mikro SD kartlarda kolayca saklayabiliyoruz. Kaset, DVD, CD derken tırnak ucumuzun boyutuna kadar ulaştı. Ve tüm mutfağı kaplayan büyük ocaklar vardı eskiden. Şimdi tezgah üzerinde incecik duran yeni nesil ocaklar çıktı. Neredeyse katlanıp taşınacak incelikteler. Güzel bir şarkı, arkasından buradayız. Yeni.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, müzik dinlemek için gençlerin vazgeçemediği Walkman'ler vardı eskiden. Şimdi müzik çalarlar incele incele küçücük boyuta kadar ulaştı. Kemerimize tutturup gezerdik. Şimdi cebimizde kaybolacak incelikteler. Ve ne zaman eve misafir gelse, saklı olduğu yerden çıkarıp gösterdiğimiz fotoğraf albümü de dijitale dönüştü ve Instagram oldu. Yaşlı teyzeler bile evlatlarına, yakınlarına komşunun fotoğraf albümünden değil de Instagram'dan kısmet aramaya başladı. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonrasında artık sizlere veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Efendim, bugünlük yine maalesef programımızın burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz efendim? Yarına kadar kendinize iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

söylediğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
7: Εμπορίακη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.